Her vakit kayser boğa adamın kalbide mükemmel bulmağın carahat boludu. Ameliyata mükemmel bulmaslık kişilik hayattaki normal halet. Sizin daim köyünüzdeki hatırcamsızlıkki berdaşlık berişinizden haceti yok. Aşu bihudu başkettinçiliki ve endişlerini taşlap, köyünün köksünüzünü kent tutun. Ula sebepidin teşvişlenişinizin, yalgandın kayser bolubilişinin tekimi haceti yok. Dağlıq kino çolpini Audrey Hepburn kiçik vaxtıda özünü kemsetdi. Hemişe özünü mükemmel emesde kes kılattı. Bu yi zirapıdak iğiz, putubak çoğun idi. Lekin balit ömükedeki vaxtıda o əzəldin okulcu ve savaqdaşlarının nəzirde özünün nə qədər qaysar ikkallikini başqılağı etmaydı. Özünün qançılık təşviş ve xatırcamsızlık içi de örtündüğalıqını bir özülü bilətdi. Kiyin o özünün yetersizlikini qobul qılışını ögünü aldı. Bu yübək iğiz bolsa tüz başlılıq ayaq giydi. Putunun çoğunluğunu başqalarının körüb qilişidimi ənsirəb getməkdiğən boldi. O əmdi yalğandın qaysar qiyabətki kırvalmay, bəlkü bu işlağa qaysarlıq bilən yüzləndi. O texımı təmkin, həm özüge işini diğən boldi. Şundaqla köpçülüknün texım yaxşı görüşüge müyəssər boldi. Hepburn qaysarlıq niqabını elib taşlap, mükəmməllik içindən ösüb yetiləşinin küçünü qobul qılıb, dünyağı danlıq kino çolpını və xayir sahabətçiga aylınıdı. Onun keçirmişleri bizge şunu bildirdi ki, siz özünüzden mükemmel emeslikinizden gamge bitip yürümüşsünüz mü boludu? Onu kubul kılış doğru usuldur. Mükemmel bulmaslık mağlubiyetin diyerek bermeydu, əksice o öz bitilişinden porusdi. Çünkü özünün adetikçe işkallikini kubul kılgandın kiyin, turmuşunda teximi kızgın söyüdüğün boludu. Şuna, biz özümüzden yetersizlikini kubul kılışını ögünü valgandıla, andın haqiqi öz bitilişki başlayımız.

Yana bir xil qaysarlik turmush besimi ostidagi yordamchisiz qilish va chidog'usizlikni yo'shirish uchundir. Bu besimlar iniqlar o'zining qalbini pasib kayfiyatlar ichiga patqozsumu, lekin boshqalarning masxara qilishidan ansirab, yolg'ondan qaysar qiyofatga kirib olishga majbur qiladi. Sinfda Shauxua muallimning tushuntirishini ko'ngil qo'yib angladi. Gerçi onun çırayıdan əstayidlik çıxıp dursunmu, lekin onun partidişi tuyuqsız, Shauxua, siz qarmaqı biraz benormal görünüsüz, birer çataq yoxdu, dəb soradı. Shauxua külüm sürəb durup, heç iş yox, mən nait yaxşı, dəb cavab verdi. Partidişi qoşunmasını durup, Shauxua, sizin her vaxt qaysar bolu bilişinizin zörüriydi yox. Əgər birer başqa etinçiliqiniz, ya ki qiyinçiliqiniz bar bolsa, biz birlikdə əlqılsaq boludu, dedi. Shauxua, heç iş yox, dəb çın turvaldı. Lekin keyniga burilib menga bitib ko'z yoshlarini chandirmay surtib atdi. Maktabdan qo'yib bergandan keyin Shauxua o'z yolg'iz uyiga qaytib atdi. Ajrashish jiddil qilayotgan ota-onasini o'ylab, u ham qayg'urdi, ham amalsiz qoldi. Oxir yanala o'zini tutib ololmay o'rkirab yig'lab ketdi. Dal shu chaqda partidishi yugurib kelib, muloyimlik bilan Shauxua, sizning qandoq boshqa tinchligingiz bor? Menga desangiz bo'lamdi, dedi. Partidishining ko'ngil qo'yib aytgan so'zlari Shauxuaning ojiz qalbiga ta'sir ko'rsatdi. U qaysarlik niqobini elib tashlab, partidishiga o'zining hozirgi qiyinchiligini aytdi. Partidishi uningga nurg'un tasalli va madadlarni berdi. Uningga illiqlik his qildirdi. Keyingi kunlarda, garchi ota-onasi yanala ziddiyatlashib, urush talash qilishgan bo'lsa-mu, lekin Shauxua besimlarini yo'shirmay, ba'zida boshqalarning oldida qaysar qiyofatga kirib olsa, yana ba'zida untinsiz yig'ladi. Halbuki, o dərdini töküşünü uygunu valdi. Ruhi və cismani cəhətdə özünü yenikləb qalğanda kes qaldı. Turmuş bir iqin dəriyə qoxşaydı, yolla əgir toqay. Ayatda daim umusuzluqla uçurab durumuz. Qiyinçilik aldıda hər vaqt qaysar bolu bilişinizdən pəqatlı hacət yox. Siz birauğı iltica qılsınız, özünüz işinidigən adəmgə dərdinizini töksünüz boludu. Bu, iradisizlik emas, belki kalıbını ravallaştırıştır. Kalbinizni pasip keyfiyatı tolgan tınıq kölge aylandırıp koymağın.

Kişilik hayat meyli nemini baştan keçirsin, hemisi bir meydan özünü kutkuzuş ceryani. Hiç kim sizden hayatınızı besip ötüşünüzü yardım kılanmaydı. Şu an siz çoğum özünüzün hocayını buluşunuz gerek. Bunun da eşkandak çekiniş yolu yok. Hakiki yaşaş üçün cesaret gerek. O bizden taşkı dünyanın besimiği takabül turuşumuzu yardım berdi. Akıl parasatka teximi muhtaş. O bizden arzuyumuz ve nişanımızın emelge aşırışı yardım berdi. Mesela, yigitnin muzikant buluş arzusi, elinin yazgıcı buluş arzusi ve bayıqı yaşının rassam buluş arzusi. Ulanın akıl parası, özünün yönelişi ve nişanını bekitip, taşkı dünyanın təsir göçürmay, batırlıq bilen öz yolu demeyiştən ibarat. Başkala sizge körüstüp bergen yol belkim tüz buluşu mümkün, lekin bu yolunu talısınız, özlikinizde emelge aşıramaysız. Garip Sayat filmide Sunukun yemeklik izlep manganda Tansın ve onun şagırtlarına bir çember sızıp bergen. Onun bunda kılıştaki məqsidi, ulanın amallıqı kapalatlı kılış. Vahalan ki, bunda kılsa Tansın'ın daim başkalarının bulancılıqı uçuraplı kalmay, yana mängü üzüp yetilalmaydı qalıqını bilmeydi. En ahırda ulamı xislatlı kişilerden bulanmaydı. Qarğularca ägeşkende asalla başkalarının bir kındısı ayılınıp kalıdı. Bundaq boğanda mängü başkalarının sızgan sızıqıdan çıkalmay, Adem hakiki özü bulamaydı. En yaxsi, kalıbını tınışlandırıp, özlük enini baldır oyuqatkandıla, andın toğır yönülüş boyunca özlük təvə toğır yolunu tip çıkılıp oludu.

Kişilik hayatta nurgun hırslığa duş gelimiz, kişinin endişeyi salıdığan bundak muhitte, kanda kılganda özünü yakışılığılı buludu. Şimdi tövendeki birkaç noktadan başlaş gerek. Birinci, özünün kımmet karışı ve nişanını bekitiş gerek. Kımmet karışı ve nişan, sizin işlani teğim yakışı planlaşınızda, şu arkalık teğimi akılanı tedbir belgeleşinizde yardım veriyordu. İkinci, özüge bulgan işenişini yetildiriş gerek. Adam özüge işengendila, hırs ve kıyıncılıklağa teğimi yakışı takabül turalaydı. Şunumdan bir vakitte, nişanını əmelge aşırışka teğimi cüret kılalaydı. Üçüncü, özünü başkuruşuna ügünü veriş gerek. Özünü başkuruş, vakit başkuruş, keyfiyat başkuruş, besim başkuruş qatarlıq tərəflərini öz içiga aludu. Bulanın həmmisi özünü başkuruşdiki aşkuşluq maharətdir. Tördüncü, özlüksiz ügünüş və öz betiliş. Ügünüş cəhətiki ruhi halətini saxlaş, ixtidarınız həm sapayınızını özlüksiz özdürüdü, həm bu arqılıq xırısqa teximi yaxşı taqabül turalaysız.

Adam qiyinçilik ve hırsqa yoluqqanda adatta sırtqi sebepini izdeydu, hem de bu qiyinçilik ve hırslarını taşqi amil keltürüp çıkarğan dep qaraş neticesi de köngülde narazlıq payda boludu. Hem de şu sebepten nurgun selbi keyfiyatını doğdurdu. Lekin ameliyatta özünü qıltaqı dastıdığını başqala emas, belki özünün kalbi, yani işki amil. Adler mündaq degen, kalıp tanının hareket yönelişi yetekçilik kılalmağışka kalıp turmuşta yetekçi orundu durdu. Bu söz insanlar kalbinin hareketke bolğan yetekçilik rolunu çoğur ifadla berdi. Kalbimiz bizden hocayınımız. O bizni hem batır kılıdu hem aciz kılıdu. O bizni yengil tekleştirdu ya ki eğir besi kılıdu. Bir qetim asa en tayın moyun bir tür söhbetige katnaşmakçı boldi. Onun aslında işençisi var edi. Lekin söhbettin bir gün burun o bek köp oylandı. O özünü yaxşı ifadeleyemezlikten endiş kıldı. O hatır cemsizlikini pesaytış üçün materiallarını körüşge başladı. O bir varaqlap körüp, özünün bazı muyum uçurlarını unutup kalğalıqını bayqıdı. Şunu bilen, o tərəb-tərəbden materyal izdeşge başladı. Lekin qırğan, seri, qaymıqıp, keypiyatımı buzuldu. Arqıdılla, keypiyatı barğan seri çüslüşüp, yok olan xiyallağı berilişge başladı. Şundaqla, soğuk kalıqını mı yok attı. O söhbət haqqıdaki hər xil əhvala üstüdə toxtumay oylandı. Bu, özünü barğan sırı təşvişləndirdi. O söhbət nəx meydanıqı yitib barğanda qolları titirəb, ağızı qurub, en tayıncı deyiləşdi. Çünki onun təpəkkürü, özünün təşvişlənişi və yəngil təhliki tərbidin ilgili vilinin qaşqa ən axırda bu söhbət məqlubiyyət bilə axırlaşdı. Sizini qıltaqı dəstətkini başqıla əməz, bəlki özünüzün qəlbi. Kalbinizde azap bilen gəm endişe bir-birge girelişip getdi, lekin siz kalbinizi tınışlandırın. Kişilik hayatının mənisi ve kımeti üstüde oylanışınız gerek. Siz akıl paraset ve cesaret arqılıq vahimini tarqaqlaştırıp, güzel kəlgüsünü kütüb edişiniz gerek.

murakkab uchur davrda dunyo shovqin surangi to'lib, odamlarning mijozi chuslashib ketyotdi. O'z tangpo'ngligini yo'qotgan kishilar turmushdagi har xil xirislarga taqabul turolmaydi. Shunga biz ruhimizni tinchlantirgandala, ondan barliq ishlarga tamkinlik bilan yuzlanalaymiz. Faqat tinchlangandala, ondan o'zimizning yoshirin iqtidorini texim yaxshi qizib, turmushda tashabbuskorlik huquqini qo'limizga ola olamiz. Bo'ron besiqanda Andın xatırcam uxluğulu boludu. Su tincığanda andın bulut sayısı cilvilinudu. Köngül tincığanda andın bəxtini hes qılğılı boludu. Şuna mecazınızı bək çüz qılman. Tınışlansınız, kişilik hayat yolu da siz tağını talqan, çölünü bostan qılalaysız.

Çekiniş degenlik ilgirleş degenlikdir. İktidarımız acizraq bolsa asanla tüşkülüşüp ketemiz. Ondaq da biz bir qadam çekinip energiya toplap, iktidarımızni östürüp andın atakağa ösek boludu. Asta degenlik tezdir. İktidarımız haqiqatan bek küçük bolsa qaramlıq bilen ilgirleyelimiz. Ya ki astılap, doğru yönülüşünü boylap, taq çoğusuğa məzmut qadam bilen itibar alayımız.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən sizin dostunla rəqəmlik diktor Rəqəmcan bolum. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Süni törəlmə tuncu qetim aləm boşluğuna kirdi. Bir qeyd, bir kiçik mülazimətini yaxşıla. Xalq qolaylıq turmuş çəmbirki quruluşunu ümumiyyətlik kengaytış. Parti setilidigan tavarlarının eğirliğini ölçeşini nazaret kılıp başkuruş çağrısıge aşkara fikir ilindi. 6 yeşil, mıh, köşmü kumunu turaklaştırdı. Savasız mumay, mena paralış kesiligi griptar bolgan nevrisinin üsüp yetiliş möcüzisini yet parçı hatırgı yazdı. Mulazimet kespini terakki kıldırış, nemi üçün şunçı muhim. Nemişka bargan siri köp kişilerde kalkansıman bez meselesi köpü yuvatıdı. Rak kesilgi griptar bolgan ayal öz iradesi bilen yeni hayatlıkı erişti. Tövende dikkatinla programımızın tepsili mezmurları bolsun.

Yakında elimizin Tianzhou 10. numar namlıq alem kemisi muvaffaqiyetli koyup verildi. Süni törelme alem boşluğu tecrübesi bu ketimki vazifede noktalık kanat yaydırılgan 5 türlük alem boşluğu hayatlık ilmi tecrübesinin biri. Bu dünya boyunca tuncu ketim kanat yaydırılgan süni törelmenin boşlukta yetiliş tetkikat vazifesi bulup, süni hamilinin boşlukta yetiliş tetkikatının teknik sistemisi berpa kılınıdı. Süni törelme digen nime? Nime üçün süni törelme alem boşluğu çıkırlıdı? Süni törelme digen nime? Tianzhou 10. numar namlıq alem kemisinin süni törelme boşluk ilmi tecrübe türünün mesulü Yu Lüçen tonuşturup mındak dedi. Hakiki insanla törelmesi in tayin kımmetlik bolğaşka. Onu ken külemde tetkik kılışkı işiltiş naayt tes. Şuna süni törelmeni işiltişke toğır geludu. Süni törelme addi kılıp etkanda. Ol hücayrdin yasalgan. Hakiki törelmege intayın okşuk getidigan bir hıl kurulma bulup, hakiki törelme emez. Yek ten bulup yetiliş iktidarı ige emez. Lekin o bizning insanlarının dastlabki törelmesinin yetiliş biyologiyesi meselesini tetkik kılışımızga yardım berdi. İnsanlarının dastlabki törelmesi intayın kiçik bulup, köz bilen köygeli bolmaydı. Fakat netçi yüz mikrometrli keludu. Alımla bir yetiştiriş kutusunun içige nurgun kiçik bölümçilerini kurup. Her bir kiçik bölümçide bir süni törelme turguzup, ulanı bir-birge təsir yetküzmeslik. Şundakla kaşılığa uçuratmaslık imkaniyetige igi kılış gerek. Nem üçün süni törelme alem boşluğu çıkırlıdı. Bu tecrübe nem üçün çokum alem boşluğu çıkış gerek. Yüzeyciyen tonuşturup mındak deydu. İğırlık küçünün dastlabki törelmenin yetilişige təsir körüstüdügan körsetmeydi gallıqını tətkik kılış üçün. Deydu. Süni törelme öz içige algan mezgil təxminen insanla uruqlangandın kiyinki 14 gündün 21 gün geçi bolgan mezgilgi toğır geludu. Bu baskuş dastlabki yetiliş ceryanıdaki intayın muhim bir köznek bulup. Kıskığına bir neç gün içide barlıq əzalanın aldınkı gevdisi şekillenudu. İnsanla tən oqi. Yani kays terep baş, kays terep kuyruk. Şundakla muşu vakitte bekitilgen. Şuna, eğer bu baskışta her kandak kaşıla ya ki bir normallık yüzbese, yetilgenlerge intayin zor təsir körüstüdü. Teknikinin terepki kılışığı ergişi. İnsanla kelgüsü de boşlukta ultraklışı ya ki uzak müddet duruşu mümkün. Bunun da mundak bir mesele ba. İnsanların törelmesi ya ki yer şağırdaki hayatlık milyon yıllık köpü işçer yanı da eğırlık küçünün muhitliği uygulayışı bolgan. Eğırlık küçü bolmasa, dastlabki törelmenin yetilişige təsir körüstemdi. İnsanla eğırlık küçünün təsirdin kandak saklanışı yere. Alem boşluğu del yer şağırdaki nuskuluğulu bolmaydıgan təcrübe muhiti bilen təmilleydi. Hakiki boşluk radiyasiyesi ve mikro eğırlık küçü muhitidir. Alem boşluğu ponkıtıda süni törelme alem uçkuçullarının koğduşu astıda. 5 küllük yetiliş ceryanını tamamlaydı. Her günü aldın layilengen aptumatlaşkan sistema ulağa yeni östürüş suyukluğu almaştırıp verirdi. Yu Lüçen'nin tonuşturuşça. Boşluk ponkıtı hakiki boşluk arka görünüş radiyasiyesi ve uzun vakitlik mikro eğırlık küçü muhiti bilen təmilleydiken. Tecrübe devri tamamlangandın kiyin. Evrişke orbitida tonlatıp saklanıdı. Hem de peyt tallap tövengi çürülüdü. Andın yer yüzü tecrübe hanısıga kayıtıp analiz kılınıdı. Bu tetkikatın ehmiyeti pekat bir ketimlik tecrübeli emez. O bir tereptin. Bizning kelgüsü de insanların alem boşluğu da uzak müddet duruşu, hatta köpü işi. Kandak hüvüp xeter ve hırsqı duşkilgallıkını inik körüvelişimizgi yardım berdi. Yeni bir tereptin asman bilen ziminni seliştiruş arkalık. Yer şarığı kaytırıp gelgeli boludu. Dastlabki törelmenin yetilişideki normalsızlık zadı kaysi keselliklerinin yüzberişi bilen münasibetlik. Yu Lüçen mundaq deydi. Tehimi muhimi. O insanların alem boşluğu da köpeyişinin tuncu kadimi üçün tuncu ul taş saldı. Bu ketim emeliyette pekat en addi bir sualgı cevap verdi. Yani zadi təsir bağımı yok. Təsirinin nemişkelligini cezimleştirgendin kiyin arlı işini sınap baksı boludu.
Мәсілен, бәзі техникалар арқылық бұл тәсіріні азайтымыз. Бұл біздің түнгі кетім сынап жауап берішіміз. Инсалла әлем бошлықыда яши аламды вә көпей әлемді. Мән мұның еніқ болышыны үміт қылымен. Әлем бошлықы бізге хайатлықны қайтыдың түшінішіні үгіті ватыды. Ер шарда біз адетлініп қалған еғірлік күші хайатлықның өзгірішідегі ән жымғыр. Әмма ән халқылық режиссор болышы мүмкін. Бүгін күкінде. Тянжу 10-нчы номер намлык алам кемесидеги бу бир канча кичик курулма кайнаттымы кадими бир суалга жооп беришке урунуп атыды. Яни, аятлык зади пухту болушу керекми жок?

Parça setilidigan tavarlarının eğirlikini ölçüşünü nazaret kılıp başkuruş çağrısıga aşkara pikir elindi. İgilinişçe, bazarını nazaret kılıp başkuruş baş idarisi yakında parça setilidigan tavarlarının eğirlikini ölçüşünü nazaret kılıp başkuruş çağrısıga tüzütüş kirgizip mükemmelleştirip. Parça setilidigan tavarlarının eğirlikini ölçüşünü nazaret kılıp başkuruş çağrısıga aşkara pikir elişki başlagan. Pikir eliş nusxusu da kölem cevapkarlıkı ve ölçem aldamçılıkıga dair bitimla koşuldu. Yeniden istimalçıla setip algan tavarının esli halitini saklap kalgan ehvalda. Kayt tekşürüş arkılık kem çıkkallıkını baykısa. Parç setilgan tavar ticaretçisinin tölem telep kılısı boludu digen belgilimi koşuldu. Bu tarmak, paş kılış, bitimi süptüde inik belgilengen. Umumen kem cınlap, kem ölçeş paketi mevcut bolsa. İstimalçıla tölem telep kılış hukukudun behriman boludu. Tavarının menpi perk cedülünü tügütüş dairesigi kırdıgan kırmaydıgallıkını nezerdin sakıt kılışkı bolmaydı. Bu belgilimi asas katlamda kanun icra kılış bilen istimalını müressə kılışını birlik kelgen tedbiklaş asası bilen temilledi. Şunun bilen bir vakıtta. Yeniden tavarlarını parça setiş ticaretçilerden saxtılık kılış iktidarı ige ölçem esvaplardan paydalanıp, istimalçılarını tavar bilen temillep aldamçılık kılgallarga, Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin istimalçılarının hukuk. Menfaatini Qoğdaş Kanuni'nin 55. maddesindeki belgileme tətbiqlanıdı. Bu tarmaqta parça setilidigan tavar ticaretçilerinin ölçem aldamçılığı kılmışı cazalaş xarakterlik tölem tüzümünün tətbiqlanış dairesige inik kirgüzülüp. İstimalçılarını Qoğdaş Kanuni bilen ünümlük cipsilaştırış işkaşırılgan. Parça setilidigan tavarlarının eğirlik ölçeş sahası da ölçeşte saxtılık kılış kılmışı köp yüz beriş. İstimalçılarının tölem tələp kılışı kıyın buluştak riyal ehvalını közde tutup. Yeniden birinci tarmak köpeytili. Mənpi eğiş pərqi qaydısı kaplanmagan ehvalda istimalçılarını kutkuzuş qaydısı.

5-ci ayının 16-cı günü. Keriya nayyəsi, oy toğraq yezisi Vən Xuayuan Qumdun müdafiə eləniş. Qum tizgilləş ülgü körüstüş rayonuda 100 min tüp qızılgül bəs-bəstə porekləb içildi. Gül bərgilləri qat-qat bolub. Gülnün xuşidi qum denizini qapladı. Qızılgüllə arısıda cüngi doğru materiali nəyzügül əmdila bəxsürgən bolub. Gül qırları bilən qirəlişib, köşmü qumni məkkəm turaqlaşdırgan idi. Ancı yıraq bolmağan cayda. Oytuğraq yezisi Tallıq Eriq kəntinin ahalisi ruzu baqı inişib durub, gül maysillərini pərviş qılıb atatdı. İki qol bilən qumsan topini yenik tartıb, sarğaygan yopurmaqlarını ilib ətdi. Hər kiti çaqqan idi. 2024-cü ili ruzi 20 mo qumluq yerini höddigi ilib, qızılgül östürdü. Bu yıl tuncu qitim paydısını gördü. Yeni qızılgül və qumçısını setib. 5 min yuanga yakın kirim qildi. 5 min yuanga yakın pul er xotun ikkeylanning qum boranda bir yildan ko'proq ajr qilganligining natijasi. Dastlabda oldingi kuni amdila yotqizgan temitib sug'urish shlangkisini shamol uchirib ketdi. Qaytadan yotqizib, muqimlashtirgandan keyin atisi yana uchirib ketdi. Ruzi va xotuni sabrchanlik bilan ishni qayta-qayta boshdan boshladi. Ilgiri bu qumluq yerda qizilgül östürgili bolmaydigandek his qilatdim. Rozi ornidan turib, qolidagi qumsan topini qeqib etib, tutash ketgan gül qirlariga nazar soldi. Bu yil u yana gül qirlari orasiga nayzigil kirishtirib terib, bir yerdan qo'sh usul oldi. Van Qoyuan taklimakan qumluqining janubiy girvikiga joylashgan. Ilgiri shu joydagi qum boran asosliq chiqadigan joylarning biri edi. Oytug'roq yezilik xalq qurultiyining raisi Alijon Ubul hayajonlangan holda mundoq dedi. Ilgiri bir qacha tomoqning yerim qatisi qum edi. Ishik yo'chqidan yotqang'imi qum kirib ketatdi. 2023 yili 11 ayning 13 kuni taklimakan qumliqqa dirvikidiki to'sib zarbi berish jangi boshlandi. Keriya nayyasi 76 kilometr keladigan qumliqni qashalash vazifasini ustiga olgan bo'lib, Van Xuayuan dal eng oxirgi bir qurash turmi surat edi. 2024 yili 11 ayning 28 kuni eng oxirgi bir tup qizilgul ko'chitini ko'mib puxtalashga egishib, qumliqni cho'r degan dunyodagi eng uzun yeshil ekologiya to'siqi rasmiy barpo qilindi. 2 yilga yetmagan vaqtda ayni chog'da tikilgan qizilgul ko'chatlari cho'nqur yiltiz tortib baraxsallashdi. Dastlabda qizilgul ko'chitining ay bo'lishi taskik to'xtadi. Yoz faslidagi issiq qurg'oq shamol qizilgul ko'chatlarining ay bo'lishidagi eng cho'ng tahdid edi. Alijon zungziyib o'ltirib, ko'z oldidagi etizlikni ko'rsatib turib, biz sinab topgan yangi amalni ko'rib beqing dedi. Qizilgul etizligida bir necha tup qizilgul orasida qumushdan yasalgan birdan kichik katakchi bor bo'lib, yaqin berib qarasangiz, katakchida qo'g'dilayotgani qizilgul ko'chatlari edi. Bu usulni biz qayta-qayta sinab qilib tepib chiqqan. Alijon mundoq dedi. Qizilgul ko'chatlarini tikkandan keyin ay bo'lmaganlarning o'rniga kelar yili atiyozda yangi ko'chatlarni to'liqlab tikimiz. Lekin 5-chi oyga kelganda issiq qurg'oq shamolning qum bo'ronlarini uchirtib kelishi bilan yumran qizilgullar yanila bardoshlik berolmaydi.

Nurgun kişiler doktorhanığı berip, salametlik tekşörtkende. Özü de kalkansıman bez tügüncüsü barlıkını baykap. Hizmettaşları ve dostları bilen paranlaşıp. Etrafıdaki kişilerde azdur, köptür kalkansıman bez meselesi barlıkını. Yeni kilip Nurgullarının emeliyette yaşla işkellikini baykaydı. Ondakta kalkansıman bezgi münasebetli kesellikleri griptar buluş nispeti vağansırı yukurla. Bargan siri yaşlışıp keti vatandı. Hazır hizmet, turmuş besimi bek eğir. Ondakta bu kesel tüneşini yakış körgellikten kelip çıkan mı? Kalkansıman bezinin kandak rolu ba. Kalkansıman bez kekirdeknin töven terpigi yıkın bulup, kanayının aldı sırtkı terpini uğrap durdu. Çoğun kiçikliği ve şekli kepinekki okşaydı. Kadımkı devirdeki dubulga savutkı okşuğaşka. Kalkansıman bez dep atalgan. Kalkansıman bez yotni ham eşya kılıp, kalkansıman bez hormonunu sintezlaydı ve acırtıp çıkırdı. Kalkansıman bez hormonu bütün bedendeki her kay

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddi, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu vatımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın kapı getirip de bana. Çünkü kız gep kılıp olacağın ne? Çünkü hiç gep kılmayın iken siz tehtir karam.
3: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, hoşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. En işte birinci olsanız anladın şu mu ki?
3: Ben bir kalkarsam da mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım ben?
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
0: Ulan demiş ki senin adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgilervatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Dözengar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022'nin 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşla İttifaki Kurulğanlıkının 100 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan Zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıkı yolu da casaret bilen başlamcı buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızı avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programımızga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Bahargül Ziyaudunun Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin aldın qısımdan anlatqandıq. O bara-bara Reşatning texniki köp kamchiliklarini yes qilishqa başladı. Reşat onundan samimi bolishini talap qilgan bilan özi izchil özining toy qilib ajrashqanligini onundan yoshirib kelgan edi. Uni az degandek Reşatning to'limi cho'payligi uning nazardan texniki tushib ketgan edi. Undaqda ularning munosabati qandoq bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqqatingla davomli bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Bahargul Ziyaudinning Muhabbat shartlari nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Yeni üyümge pırak yoktuş üsküllerini koygan bulsamı, önümü bulmadı. Hizmetim yeni üyümge küçüp girişke takasa kılattı. Ama yeni üy kırsamla burunkudak nefsim sıkılattı. Şuna emdi yatakta yatmay, her gün işten çüşüp doktorhanığa kırıp oksigen sömürmekçi buldum. Kayada, dedi Reşat ündidarının ekranını içim. Doktorhanığa ketip attım ben. Oksigenini cıkırak sömürüşüm kerek takkılıdı. Yeni üyümün rahatını süremey ölüp kalmay yana. Yana doktorhanda mı? Dedi o acaplı. Habibdu, yakış davalma. Bu kitim tel tökü sakıyana. Onun talapızdan beni kesel köpüs körüp kalganda kes kıldı. Ben onun doktor neyme deydu. Bir anas lazım mı? Tamak yediniz mi? Ben apır birey. Öyge oksigen haltıstan bir anı koyup koysanız ciddi vakti asqatıdı. Aran 5 yıllık nesi. Bu mısa, ben vaxtım çıkandı birine ağaç baray. İşkaplanın içige piyaz koyup koyun dap, emeliyde de köyün işini ümit kılattım. Bu dekhi, konu erhutulanın değiştiğen gepleri. Yeni tanışkan kız yigitle, əsli uxlası çüşü de, onu da işten çüşüge intizar buluşup, berberini saxlap durusu doğru bulattı. Boldula, bu yaşta onca romantiklikten tələb kısamı kamlaşmaz. Mən bu, onu onca oylap getmeymen bu. Talibim yeni iğırlığıyla turdi. Öyünün bezekçiliki toluk ayaklaştı. Emdi tazlık kılışım gerek idi. Tazlıkçılar öylerini tazlaş, derizlerini sürtüş, yergi çaplışıp kalan şilinlerini kırıp çıkırışka 2000 yuan almakçı buldu. Rastın desem, bunçilik pulunu ulağı bir vetküm kemmedi. Özüm kılalı gudak işlağa amalba pul xajlaması gim gerek. Onun üstüge ula pırak yoktuşka amalsızken. Şunun bilen uruqtuk kallanın tayetli kılıp kegen ballarını çakırıp, özüm baş bop tazıldı. Ballarının üstü beşi meynetleşip, korsaklar içip getdi. Bu turkumuzda sırkı çıkıp tamak yiyiştin uyulup, tamakını muşiyeye ekeldirmekçi bulduk. Biz en yakışı gördüğün aşkanının sırkı tamak yetküzüş mülazımeti yok idi. Mən Reşat'a telefon kıldım. Dağızı tuğu korumuzun telefon numarı bağımı? Mən de yok. Siz hazır nədi? Mən yezdin nahiye bazırıq getib atım mən. Əmisə 10 minutqıca kəp oğuduk siz. Biz öy tazılavatqan, dağızın toxu qorduqıdan əkilib yerəm siz. Tamak pulunu kəyəndi bir ütək. Maqul, mən 20 saat getib var mən, dedi o. Şunda, tamak pulunu birey desəm, o buldu, dedi. Bir dana, muhabbətləşkəndiki mərtliknin həqiqi mərtlik buluşuna dayı. Ama bu çağdaki bexillik, hakiki bexillik dertdikken. O menden maşinasığı may sorğan əməsmekdi. Mən tamak əkeldisem neyim boptu? Qini, muşi bahanda mağa kancili küyündüğalıqını bilip baqay, dəp oyludum. Öndidar arlap yürüp, mundaq cümlelerini okuğunun isimdə. Ərlə pulunu qayyay xayjəsə, könlü şu yedə. Aradın 40 minut ötdi. Onunla telefon kıldım. Yolda tek yetip bağmıdım. Azraq iş çıkıp kaldı. Mana ketip attı mən. Kusaklar aşkan kızla mühallisidki aşkanda tamak uxşaydı qalıqını, öylerigi apırıp koysam, şu yadlı ısıq tamak yeyiş məsləhətini bəgili turdi. Mən tamak yeylik kildu dəb ulanı tosıp koygan idim. Ardın yeni bir saat ötdi. Axırı Reşat telefon kıldı. Qandaq boldi, mən nahiye bazırıqa hazır kəldim. Onun gibicə, mən birə amalını kılışım kerekliğini düşəndim. Şundaq mı? Boldula, biz sırtlı yeyli. Siz tamakını ətdürüb əpkəyicimi birə saat gedə? Əmsi meyli. O telefonu koyuvetti. Mən okuğucu kızlarının haqqını berib, köngüldekidək kızalandırıb, öylərik apırıp koydum. Jigitlərlən muhabbətləşib atamsız neymə? Boytaq güzəllə topumuzda qayğaz oraqlıq beliq yeyimiz desəm, neymi gəp qaytırmaysız? Dedi Şərifə, öndidarın ayrımxanızda söz qaldırım. Şunda, qızlarla tamak yeb, oğulla bilən aş qursaq muhabbətləşib atı mən. Boldurdusunuz bulmaz mıydı? Tehi bayla bir nəçə qızcaq bilən tamak yeb bulğan. Həris, Reşatda birini tunumsız. Öyini, sizlərinin qonu məhəldə digən təqilib idi. Siz çoxum tunuysuz. Hə, sabah dişim, yaxşı bala. Sizlər arlaşıb atam sizlər? O bir qetim toy qıp ajrashqan go deyman. Nima?
Мұндақ тәң. Мән оның аялының чақлық орындықты олдырдығалығыны білеттім. Кейін аялының кесі иғырлап кетіпті. Ола балық боламыған. Шу сәбәплерден ажырашты мекен? Әсілі о той қылып ажырашқалық үшін башқыланың алдыды мені дадыл үшірішкі чақырмыған кенді. Нұрғын әрхотоланың қайты ярышып келіш мүмкеншілігі юқырый. Шу сәбәп башқыла көріп қалмысын деп мені ашқара мехман қымапты да. Аялының кесі сәбәплік ажырашқан болса, мені доқтырханығы йоқлап бамығалықы әжәп мәрлеке мәскен. Шуланы ойлап, оныңғы үшір елуді. Сіз маңа сәмімі растыл болуын дегендіңіз. Шындақ, мән ялған ейтіп, ерінің көзіні бойайды қалан яман көрмі. Әмісі, өзіңіздің ажыраш қалықыны маң қачандайсыз. Сіз Шәрипәні достым дегенділа, менің тойқы ажыраш қалықыны біліп болды деп ойлыған. Шәрипә деймісі, өзіңіз деймемптіңіз? Яқай, шу, мән тойқыған. Біз той қылып аялым қатнан шағдесі күчірді. О, еғір зәқмілен кешке балық болам ұдық. Шындақтымы оның білен ажырышын ойлашмыған. Кейін, о сұрты аштан ба деп көман қылып, бәк ұрыштыған бұп қалды. Шының білен ажырышып кеттіқ. Шындақтымы, мәндің үшірішіңіздің хаджеті ұқты. Мән дайым сізіне қызметіңізге анчы маскенмейдіғанда кес қылаттым. Сәмімелікіңізіне мән тоғыр қобыл қыламыдым мұ я? Сізнің музыка талантыңыз тұрып, немешкі қанун орын ішіліп қағансыз. Мән әсі музыка үйгенге. Идарымыздың башлығы айлымызден алақы бағылған кадр еді. Бұл қызметіне о маңы тоныштырған. Мән әміні түшендім. О әсі қанун оқымапты. Оның қызметі өз ықтыдарығы тайынып ерішкен қызмет емес, бәлкі аялы мейіп болғашқа рәхбәрлік көңіл біліп орынлаштырған ерлік штатыке қызмет екен. Бәлкім, сәнәт өмекегімі бұғалтыр лазым болғандай, қанун орындымы оқығыдай ішпады. Ажырыс шеш әйіп әмес. Мән сәмімелікнің қош өлчәмлік боп қамаслығын үміт қылымен. О, әр ішкімізге ортақ болсын. Бәк кеш өп кетті. Болды ұқылайлы. Қош.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Keşte uykum kelmedi. Rişat'tan azraq mı muhabbet küyünü çiz kılanmadım. Toy diyen yaş, ahmak vaqtılı kıldığım iş mi neyim? Gümallarım mı hata emez. Yaşlığımdaki əsabi toyğula ölüp tüyen müdü? Adam çoğun bulğanda muhabbet lazım bulmamdığındı. Yaq, başkalağı bu müsimeyli. Benim turmuşumda çoğun muhabbet buluş gerek. Ağırıq ayalını taşlıgan əri, benim oksigen sümürüşümgü köngül bölümdü. Adam toğır deydu. Muhabbeti bulmağın ərlə, bana pekat ballarını baktırış, özünün kesildiğini haber aldırış üçünlü toy kılır. Hazır ya onun bana, ya benim onunla muhabbetim yok. Tan seherde şi kongurgı çelindi. Gilemçi gilemini perlap bulup ilip kegen idi. Bu sonu sizge ağaç geldim. Gilemçi karı suyge koşulgan soda suyunu mağın sundi. Rahmet sizge afkam. Şigitnin astaydıl küyümcallıqıdan zoğunup minnettarlıqımını bildirdim. Mini afkam deysiz. Ameliyatımın onç kiçik emez cümü. Ali mektabının İngilizli kesbide okuğandım. Əsli ürümcide işleydiğen orunla köptü. Adam tükep getip apam yalğız kaldı. Qaytıp gelip gelem dokundu vaqtlıq işlevattı mən. Əsli İngilizli kurs açay diyen, mümkün bomay kaldı. Şuna sodi yer bop kaldım. Bizden yeşimiz mu bək pərxilənməm dekin deymən. Şundaq mı? Közünüzgü yaş görünüp getipti mən de? Mən sizden az digen de 8-10 yaş çoğunğu deymən. Hazır 10-cilik yaş pərqi pərx hesablanmaydı. Minin ismim Əlbədər. İsmimini çakırı verin. Karıştırmışsınız, mən mi ismimizin çakırı? Mağulamsa Əlbədər. Mini əqidə dəb çakırın. Toğra, nemişqa soda suyuya karı suyu arlaştırırsız? Karı suyu yaxsız dursa, mən öydə daim apamğın muşundaq iş güzümən. Soda suyu qazlıq boğan dinkin, səl arlaştırıbəsə həm cıxlaydı, həm çoğlam işçələy deməz mi? Onun üstüge bizim məhəldeki karı suyu bək tatlıq. Əlbədər turmuşda ticəşlik boğallıqdın şunda qığalıqını aşqarlab səl qızardı. Apınız nemi kesel? Yaşanqalıq kesli bulmamdı. Öydə apam qaraydığın başqa adam yox. Bu yanın karı suyu pakız, tatlıq həm bək muzdək. Apamğa soda suyu dəb işküsəm, Bekli yaktırıp içidim. O günü karısından Bekli bir yaram buldunuz. Bana tikilip otursunuz. Küyüp kalan çiğeyi depti mən. İşkimiz tanlı gülüşüp gettim. Kendin aldıraşçılıkta sizge əbcək suyumunu işkiz uydipti mən. Üyünüzü yalğız çağlarda yıkılıp kalsınız Bekli xatarlıkçı mı? Gelem dokunu karızgı yıkın. Rastırlı kesliğinizgi payda qığan bulsa, bunun dinkin bana telefon kısınız, mən əkilip yermen. Rəhmət sizge, bək köyümçankensiz. Xalısınız bir günü birgi tamak yeyli. Mən mihman qılay. Çataq yok. Biz külke bilən xoşlaşdıq. Ətdiyinim külke bilən başlanıp, böləkçi ruhlanıp, öyləni davamlıq rədildim. Löngedə öyünün uya bu yerlərini sürtüb etib, bardılı kallam valla diyorub getdi. Qolumğa telefonu aldım da, Rişatqı uzun uçurdan birini yezip yolu vətkendinkin, ön didarımdan jüv ettim.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ziyanlı çoğunu ormanlarda yaşaydıgan ovçu milletle tattı. Konkret kılıp etkanda o del biz en ahırkı ovçu millet dep atıvağan, şimal buğullarını bekip turmuş keçirdiğan avlu goyadaki evin kıla idi. Avlu goyadaki evin kılanın tağdın çüşüp oltıraklaşkallık doğrusudaki işini aldınki iki jildeki haberlerden xeyli köp bilgen idik. Kişile, İşki Mongol'daki Ginhi şehrine top topu bilen ekip kirip, insaniyet, medeniyet, terakka tarihideki bu uluq dakikalarga bolmakçı boğanda, kalbimde bir xil öçürüp taşlıqılı bolmaydıgan meyuslik ve ümitsizlik kapladı. Dəl şükürlerde dostum Aycin bana bir gezit nevetti. Gezitte evinki ressami Liuba'nın təqdir kısmeti bayan kılıngan bir parça makalı bağıydı. Onun da Liuba'nın acayip bir talant bilen ormandan çıkıp, ahır diyene halsızlık içi de hizmetinden istifa verip takkı kayıtkallıkı. Esengireş içi de deryağı gerek bulup ölgellik hakkıdaki işla yazılgan idi. Aycin gezitinin borcukige. Çizi, yazgın, pekat, selli yazalaysan, dep hatmi kaldırıp koygan idi. O, benim turmuşum ne? İcadiyet əhvalım ne pişik biletti. Onun ümit ve şenç bilen tolgan sözlerden çoğunkur təsirlendim. İllığlık his kıldım. Mən dərhal onunla telefon berip, bu işe ızçıl dikkat kılıp atımən. Bir kısım materiallarımı yığıp koydum. Lekin porsat pişip itilgende andın yazaydaymən, dedim. Əməliyyatı mən tağdın çüşüb, olturaqlaşqallarının xəbirini saxlavat attım. Es kılışımcə, capalıq əm təbii boğan bir qaytış olu uzaq qanmayla pəyda bolatdı. Bultur 5-ci ayda Avustraliyada bir ay ziyarətli boldum. Bir həbdə vaxtım Avustraliyanın yerlik ağalısı topluşub olturaqlaşqan Darwin şəhərdə ötdi. Darwin, deniz boyu caylaşkan güzel ve cimcit şehir idi. Her günü naştık bulup kitaptan birini alattım da deniz boyudaki bağçığı berip bir iki saat salkın deniz şamıldın huzurluğunu attım. Deniz boyudaki bağçıda benim en cık köygünüm futkolları inçke, kosakları sel yoğanırak, terilleri kapkara yerli kişiler oldu. Ola bir yagi jığılıp, çimliklarda oturup, harak içip, nakşı eğitişatdı. Nakşı avazı, hüddü aylınıp yürgen çaykılarının avazları okşaş, şavkulluk deniz dolkulları içi de turup, anlanıp, turup, yokap getetti. Uyadaki kişiler, Avustralya hükümetinin yerlik ağalılığı köp hıl etuar biri siyasetlerini yolu koyu kallıkını. Ulanın alayda turmuş yardan pulu bağlı.

Avustraliyadan perişallıq işi de ayrılıp, qadimi İrlandiyaya geldim. 2000-ci ilik yüzde Cungu yazıcıla ömükü bilen bille o yada ziyaretli boğan idim. Biz üşküllü turgan idik. Bana en çoğunkır təsir kığını Deniz Buydiki James Joyce Hatiri Sarıyı bilen Xan Cəmət Teatrı Xanısı dikögen Oscar Wilde'nin Salon

Umi degan dramasi edi. Shu chaqda Irlandiyani güzel ve quyuq madaniyat kayfiyatiga ega devletken deb qaragan edim. Lekin bu qitim boshqa bir notanish devletga kelib qolgandek hissiyotga kelib qoldim. Men Dublindagi bir avot mayxona ko'chasida turdim. Her günü 20 kişide meyhanlarının ticareti yukarı pelliğe çıkkanda, çaz şekilli kök kışla yeğitilgan koçuda kişilerin ayakı üzülmeydi. Ula eşnimidin tep tatmasının vakırış attı. Nakşı etiş attı. Kucaklaşıp söyüş etti. Ta ki tan atkanı kadar şundak idi. Ben alı tağıl avazlardan uygunup git ettim. Üçüncü kavetteki derezi aldıda turup, huva çırak yoruk astıda vakırap cakırışıp yürgen oğul kızlağı kargınımda köz aldımda hemişe Sydney Poiz stansıdaki helikı bir cüp yerlik er ayalının uruşkan körünüşe namayan bolattı. O körünüş bilen köz aldımdaki bu körünüş otursa da bir okşaşlık bağlıkını iskıldım. Ulanın hemmesi de güdek zamanıvi medeniyetinin türgün dolkullarda ruhi izlip, gangraş ve azap içi de yaşavatkan kişiler idi. Fakat bayaşat turmuşudun ayrılıp kalan kişilerle moşundak turmuş keyfiyatı körnetti. Vetenge kaytkan dinkin, kuyaş batkan yerli kişiler de bir paç kıskı makal yazıp, özemnin tesiratını mundak işbadligen idim. Kündün künge avatlışıvatkan ve yatlışıvatkan bu dünyada bu zımının əsli ilgisi boğan ula zamanıvi dünyadaki çet qalgan ademlerge. Özüne ve ruhunu kutulduruşkı tegişlik bir topka aylandı. Ulanın kalbideki perişallık bilen tənhalıqını düşünüşkü bolatdı. Mən Darwin koçılırda yerlik ahallarının özleri çokunduğun belik, yılan, kəslənçük və deryalarının rəsimlərini rəxləgi sızıvatqınını, səzgü və icatçallıqını yoxatqan moy qələmnin rəngləgi çilinib, məlikilik və püçəklik bilən rəxnin üstüdə yorğulab yürüvatqınını köygən çiğimda, bana o qan temib turğan quyaş, bir bayan və avat denizinin yüzüge çöküb getuvatqandək bölündi. Biz yeni bir hayatçıqını titib taşlavatqan vaxtının özdə saxavetçi bu otdırğı çıxımız. Onun bəxtsizlikige içinimiz. Olanın kosak ve kiyim keçek üçün ilgiri özümüz nabut qalan sənətini oynayışı, ya ki körgezme kılışıqı xatır cimlikle karab durumuz. Olanın yürükini yerip durup, yeni bu yürekini illik emezken dəb vay sayımız. Dünyavi mədaniyyatını kaplıqan bundaq etivarsızlık, acaba bu dünyadaki en içinişlik əhval emez mi? Pərzimçe, avlu qoyadaki evin kılanın tağdın çüşüb olturaqlaşqandın kinki əhvalını igilədiğən çağ boğan idi. Harbinda 20 ay aram ağandın kin, xolun bir şəhərlik hökumətinin maslaşdırışı bilən 8-ci ayda işki Monqolğa kəldim. Mənim birinci bekitim Xeylar idi. Xənşavqonun alaqlış beriş bilən körüşməgili uzaq boğan danlıq evinki yazğıçısı Vorul Toblən körüşdüm. O, ədəbiyyat sahasının yıraqlaşıb, çət yaqıdaki bir bulunda mədəniyyət tarix tədqiqatı bilən şüğullunu vatqan idi. Mən onunla özəmnin bir qısım oylarımını etdim. O, məni tövəngi düşüb köpürək körüb beqışqa rıqbətləndirdi. Şunun dinkin ki, bir nəç gündə mən maşını bilən Manjoliğa, Dalay Köligə, andın Xolun bir yaylıqını kesip ötüp, bu qitimki səpirimnin nişanı boğan Ginhı şəhərgi kəldim. Pərzim toğrı çıxdı. Ginhı şəhərinin ətrapıqa temi aq, ögzisi qızıl nurluq nurğun öylə çüşüb getkən. Yerimdin köpürəki də adam olturmağan idi. Xış və simlablan qorşap yasalğan qatar-qatar buğu qotallarda bir mi buğunu köygülü bolmaydı. Bir neç öşkila yavu ot çöplə ösüp getken qotanın içində ruhsız aylınıp yürətdi.
Динхы шәрінің рәхбәрлері әхвал тоныштырып, бұғыланы тағдын түшіріп, Қотанды бейқішінің мәғлұп болғалықыны. Бір қысым яшанғаланың еңі тұрмышқа маслышанмығалықыны. Шынан білән, оғчыланың түркім-түркімләп қайтып кәткәлікіні дәп бәді. Қотанғы соланған бұғыла тәйір емхәшәкләге қарап мұ қоймапты. Нәчкіннің ішіділі бұғыла бірден ішкеден кесел болып жықылыпты. Оғчыла жіддейлішіпті. Ола, бұғыланы Қотанладың хәйдәп шықып, езі қадырларының тосқыныға қармай, яна тақ қайтып кетіпті. Мән оланың ызыны бойлап, ода ішкі күн ел еріп, тағдыки оғчыланың барғайығы бадым. Оланың юреклердіке дәт әсіретләні, нақшылларыны аңладым. Ивін қыланың әммісі дегідек махир нақшыладың еді. Нақшыла ғамкин әм әсіретлік еді.

Yaşanğanlar keçide yıldızlarını kögülü buluduğun şilincularda yetişini yakış görettir. Ola şehirdeki öylede uxlayanmaydı kalıqını değişti. Lekin yaşlar tağ sırtıdaki kolaylık durmuşkı intiletti. Ola bana bir ömür buğulanın kendi yürüp cimcit tağda ötüp getişini xalamaydı kalıqını eğitişti. İvinkıla gep yoşurmaydı. Hoşallık ve hapılıklarının hemisi çırağıydı bilinip durattı. Bir günü ben ola iğir alıdığım bir meselini sorap kaldım. Ardın yaşanğın bir ayal derhal kapıkını türüp, beni köstüp durup, "Cencen eski ayalken," dedi. Lekin ben o ayaldan tihimi işkirle paranlaşkandıyken manaiti yıkınçılık kılıp, "Cencen," dep çakırdı. Ve bir çimdim nasını ilip kalpıkımdan astığa bastı. Nasının açık temidin tınanmay sekirep ketkinimde o külüp durup, "Cencen, yakşı ayal," dedi. Eşu kımmetlik işki günde İvin Kıla'nın bargayda ola boğustüde etken çaylarını içip, otlap kaytıp gelip, tumalla bilen kaplanğan tağda rahatlılıp yatkan boğulanı kögünümde, yürükim mu lerzan ürlev atkan sos yeşil tumallağı okşaş, guvalışıp getti. Yepinci ösümlükle bozgınçılık uçurğallıktın bugünkü künde boğula yaydıgan muhlamı bağansırı azlap ketken idi. Şun ola tak kaytıp gelgen bosumu köçüşü cık idi. Ola ve boğula en akırda nəgi berişi mümkündü. Genhi şehirge kaytıp gelip rəssam Liuba'nın apısının beli yarılınıp şüp doktorhandı davalını vatkalıqını anladım. Yoldan ötkeş onu yokladım. Karvat yatkan bu oruk ayaldın Liuba hakkıda köp sual soraş hiyalım yok idi. Fakat yaramlık bir rəssamını bekip çonkıgan bu ananı körüp bakkın baydı. Onundan ayrıldığın çağda o tuyuqsız kolu bilen közünü tosu bilip tutuq avazdı mana. Liuba rəsimsiz işini bək yaxşı görətdi. Şu günü o derya boyu manganda texi bir botulk somu ili vağan. O ölüşünü oylamağan idi, dedi. Şundaq, Liuba ölüşünü oylamağan buluşu mümkün. Lekin o rastlılı ekinge ägişip, özü kızgın suyduğun renglerini ilip, işkinçilep kayt kemmeydiğun yege ketken idi. Menin köz aldımğa tuyuqsız Sydney poiz stansı dikügen, elik ərinin yemeklikini ayalının aldığa kayt-kayt apırıp bəgən körünüşü keldi. Azsallıq millet kişilerinin cismide əks etken, insan təbiyatıdaki gayet zor əpoçallıq və mehriballıqtın çoğunkır təsirlendim. Doktor xandın çıxıb etib, közlürüm nəmləşkin nes kıldım. Romanın uruqını tapqan idim. Bu, tolumu iğir, toyunğan uruq idi. Mən kişigimdin tatıp koynadı çoğun bir payan ormalla onun mumbet tüpürüqü idi. Uruq ne bıx yarğızıp, baraqsallı talaydı qalıqımğa işençim kamil idi. Harbin'e kaytıp gelip, saq 3 ay İvin Kıla'nın tarihi ve örp adıtik münasifetlik materiallarını yığıp, körüp çıxdım. Neçtüme xatlik xatiri yazdım. Yıl ahırda icadiyat kısığılıqım tolıp taştı. Kitabın mavzusunu İrgun Deryası'nın 10 kırgıqı dep koydum da, birinci kısmının 5'ini. Mən yamğur, qar bilen qadin asladım bolu mən. Mən hazır 90 yaşı kirdim. Yamğur bilen qarla meni qeritdi. Mən mi ulanı qerittim dep başladım. Bu men raz boğan, çankaklık çıkıp durduğun başlanış idi. Bırak, bayan usulü bilen icadiyet asasını mokumlaştırgan dinkin, onu davamlaştırıp yazmadım. Çünkü çağanının kadimi yıkılışıp kalan idi. Ben onu yurtumga kaytıp, bayramını ötküzüp olup yazmakçı buldum. Perzimçe, o bir tınıqtılı tamamlanıdığan, yerlik olaydılık gevdilindiğan eser idi.
Şundaq boğan iken, bahar bayramı dinkin yurtumda turup, bütün vaxtımda onun beriş köngüldekidek iş idi. Arp keçisindeki pojanzlarının sus yedi tek tarap olmağan idi. Birinci ayının üçüncü günü romanını resmi yazışkı başladım. Kütüphanamın canıpkı karğan derezisi karla bilen kaplangan takkı karaydı. Kün kötürülsüla kardın kaytkan nur deriz yenideki üstelge çüşüp közünü çakattı. Perdini tatıversem güzel menzirinin sırtı da kalattım. Şunu bilen aşkhanıdaki töt çaz üstelini ekilip kütüphanıgı kırdığan yege koydum. Bundaq boğandı mən şimali tamğı yeğen olturattım. Otturda kuyaş nurunu acizildiğen bir neçe metre arlaq bolattı. Yazıqçılık kılıp çarçıga vaxtımda beşimni kötürsemla tağlağını körel ettim. Üstelge yol düşüm hayat çığıda en yakış gördüğüm bir teştek gülünü koyup koydum. Onun şaklırdaki yumran yeşil yopurmakla hem işi men olturgan ya ki stakandaki çayını kolumga ağa vaxtımda yüzümge ya ki kolumga naaydı sılıq tigetti. Yazıqçılık onuşluq ketivat attı. Her günü ettiğen saat 8'de oranımdan turattım. Naştıdan kiyin öğünü tazlı bitip yazışını başlayıttım. Küşte adliğini gızalınıp yarım saat uxlap yana devamlıq yazattım.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Пән техникадагы яңалыкларны аңлап бакайлы. Су өтмәс аяк. Дөнья буенча тонҗи су өтмәс илме токылма аяк ва си кармакка адәткә аяклардан фәрхләнмәйди. Ләкин у адәттән ташкыры күчлек су өтмәс хусусиятиге иге булып, хәтта бивасты су азгылыгы дәсегәндә мөйл булмайды. Буның сыры уның илме токылма рәхтидә булып, у охшымаган иктидарларга иге 3 кабат рәхтен төзелгән. Буны адәткә су өтмәс әстәргә сәлеш торганда күп күчлек. Birinci qavti, yəni ən sırtqi qavti, ester talası bilən nilonu arlaşdırıb toquşda nasıl bolğan elastiklik toqulma qavti bulub, o su və borandın müdafiyyəniş rolunu oynaydı. İkinci qavti, nano süzüş qavti bulub, yənimi ilgirligən alda su ötküzməslik, nəmlik sümürüş rolunu oynaydı. Ən içidiki qavti, hava ötküzdüğən işki qavət bulub, putnun tərçi qırşıqı yerdən berudu. Vekliyo çatılsız induksiyelik çıraq. Xalığanca çaplıqılı boludğan bu induksiyelik LED çırğı keçidə cisimnin yötkəlginini yes qılğan aman avtomatik yoruydu. Bununğa sim tartış, rozetka orıntı şajasız. Faqat ehtiyaclıq cayğı çaplısınızla keçidə bexətər qolaylıq bolğan yoruqluq muydığı eriş alaysız. Bu kiçik keçilik çırağ, adam onun yıqınlaşqan 4-20 metr arlıqda təbii yoruydu. Adam onundan ayrılıp 30 sekundin kin özlüqdün üçüp qalıdı. Bu keçilik çırağının yoritish dairesi taxminan 1 kvadrat metr bolup, faqat 1-dan 2 gece bolsala, keçidiki faaliyet bexatarligiga kapalatli qilgili boludu. Bu keçilik çırağda harakat senzori ve yoruqluq senzori bar bolup, faqat qaranguda harakat qilgan ahvaldala çırağ yoruydu. Toknun ısırap bolishdan ansirmisiniz mi boludu? Mängü yazgılı boludigan qalam. Bazı laylugichilar xizmat jarayonida qerindosh qalam ishlatishdan ayrılalmaydı. Lekin o'xshash bo'lmagan qismlarga o'xshash bo'lmagan tipdagi qarindosh qalam ishlatishga ham qarindoshni ushlashga to'g'ri keladi. Bu loyihalarning ilhomiga ta'sir ko'rsatgachga ularni noyitib yaram qildi. Halbuki Germaniyada alayda texnika orqali ishlab chiqarilgan sharika yo'q, mangu siyosiy ishlatmaydigan qalam Modern Metal Pendant bir tal sitib olsangiz bir umr ishlata olasiz. Ham qarindosh ushlash avarchiligidan qutula olasiz. Bu qalamning uchi alayda qetishmalarini bir taraf qilish orqali yasalgan intayin qattiq alayda material bo'lib, temperatura, nemlik, vaqt qatorliq nurg'un masalalarning cheklanmasiga uchirmaydi. Siya ishlatmasimi, qalamni ushlamasimi bo'ladi. Chiqilib yoki sinib ketmaydi. Qalam qog'oz bilan uchrashgandan keyin surkilib nayti qisqa vaqt ichida oksidlanish reaksiyasi yuz berib, metal molekulalari parchalanib, qog'ozning yuzida qarindosh qalamning izlariga o'xshash iz qoldirdi. Qalam gavdasiga alayda metal material ishlatilgan bo'lib, intayin yenik uzun vaqt ishlatsimi qo'l talmaydi. Yugralaydigan balon. Gerçi avtomobilning har bir zapchastlari intayin muhim bo'lsa-mu, lekin uning normal yo'lga chiqish chiqalmasligi avtomobil balonining mukammal bo'lgan bo'lmaganligiga bog'liq. Navada yarim yo'lda balondan chataq chiqib ishlamay qolsa, ajiba avtomobildan tushib zapas balonni almashtirish kerakmi? Bir shirkatga ishib qilgan yugralaydigan balon qarmoqqa naytadek ko'rindi. Yani bir parça soli otaqtığa bir neçik kiçik çak orundulgan bulup, o kereksiz balonu kötürüp, en tez süratte, en kısqı vaqt içide optimobilinizin yeqin etraptiki remont qanığı elip paralaydı. İşletken vaqtta, pekat onu buzulgan balonun aldığa tekşi aletti koyup, andın Michael apanına dessep, buzulgan balonu bu üskünge dessesekle, üskününün aldıkayını kısmı üstüge kötürülüp, buzulgan balonu orap içige elip alıdı. En akır diyene nilon argamçı bilen çın tartıp, mokumlaştırsaqlı boludu. Tok qaçılığını buladığan taş yol. Siz tok qaçılığını buladığan taş yolda yol yürüp baqqan mı? Şivisiya uzunluğu 2000 metr keledigan taş yol yasıgan bulup, siz avtomobil neydep bu yolga çıksınızla, avtomobilga avtomatik alda tok qaçılındı. Bu sırlıq taş yol Stockholm'a caylaşkan bulup, taş yolga elektrik reliz ornatılıp, andın reliz üstüde köşme uğlaş yelgisi arqılıq tok qaçılındı. Navada avtomobil relisin çetnep kesse, zaretleş yelkisi özgüdün örülüp getirdi. Hem de fakat avtomobil yol yürgendela andan zaretlendi. Bu sistemi yine avtomobilinin tok serpiyatını hesaplaydı. Boşluktaki tok simi sistemisini oruntuşka seleştirganda bu sistemini oruntuş tekimasın. Şuna Şivsiya hükümeti kelgüsü de 20 000 kilometrlik yukarı süratlik taş yolga bu sistemini oruntuşunu planlamaqta. Muşundaq yol bolğaşqa, avtomobil yasay sodigarları tokluq avtomobilga texmi kiçik batariya ornatıp, tokluq avtomobilinin davamlıq yol yürüş qiyin buluş məsəsini həll qıla alaydı.
1: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə min yen pul ketidi, qandaq qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu görüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
4: Bu
0: bu qitimga davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
4: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kebi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
5: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
6: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
5: Ha, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

Ansının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrah olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle, her vakit sizge hemrah bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemez.

Radyo'nun uçtuslar programımızı devamlaştırıvatımız. Şundak uylap kaldım. Bu dünyada en kıymetli nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gül giyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onundan başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşkende belikimizin yöligen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buludurken. Aşı ihtiyarsız teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tozışkı amalsız boğan seyginiş. Aşı özü rakatlık güvenişle, hayatlıkının en çoğun katlımıdaki könül, müstekem işenç. Bulanın hemisi haksız buludurken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız bulur. Meyli kandak adam bolsun, hemisi kişilik hayatta üzgün nişan belgeligen bulur. Bu nişanın bazısı uluğ buludu, bazısı adettikidek buludu. Fakat siz halısınızla, tırısınızla nişanınızı iterleysiz. Onun başka, yani ümit haksız buludurken. Fakat biz oylusakla maksatki iterleydikken biz. Yani onun başka bahar şamili, simsiz yağmur katarlıklarının hemisi haksız buludurken. Şunlaşka Söyümlük Radyo'nun dostum, en şu pulgı seti bağlı bulmaydıgan kımmetlik baylıkımız ne? Her vakit kadırlaylı. Kınımdak bolsa, biz kımmetlik vaktimizde mi kadırlaylı, yıkımlık küylerimiz, devamlık silah için yanaydı.

Qadirli dostlar, programımız davomlashyapti. Tövende hanım kızlarga güzel tavsiyelerimiz ba. Diqqatingizga davomlik programımızda bolsun. Qaraydigan bolsak, nurgulluğa ayollar chiroylik bo'lganlikdan emas, balki mijoz o'ngliq bo'lganlikdan güzel ko'rindikan. Ba'zida kichik turmushimizda biz o'zimizni bayqamagan ahvolda o'zgich xarakterga ega ayollarga xonim qizlar uchrab qoldi ekanmiz. Ular xuddi yiqimliq manzara yoki yiqimliq musiqaga o'xshash bizni ixtiyorsiz maftun qilib oladi ekan. Xarakter sehrli kuch ichidagi eng muhim omil. U tashqi qiyofat, shundoqla oila muhiti, madaniyat sapasi, estetik qiziqish, qimmat ko'z qarshi va psixik qurilmasidan tarkib topgan bo'ladi. Xarakter yana muqimliqqa ega. Sizning xarakteringiz qandoq bo'lsa, shu xarakteringiz sizga bir umr hamroh bo'ladi. U hargiz xohlagancha kiyib, xohlagancha selavatli bo'ladigan kiyimga o'xshamaydi. Shunglashqa anglovchi do'stlarga tavsiyam shuki, xarakteringiz go'zal bo'lsin. Güzel huy sizge hemra bolsun. Güzel netice sizden bolsun. Güzel küyme hem sizden bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 31. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Mısır zongtuğu bilen Cungu Mısır diplomatik münasuvat ornatkallıqının 70 yıllıqı münasuviti bilen tabrik telegramısı yollaşdı. Li Chang Mısır zongliyisi bilen tabrik telegramısı yollaşdı. Li Chang bexatar işlep çıqırış hizmeti toğırsada muhim tasdıq selip, başuji Xi Jinping'nin bexatar işlep çıqırış toğırsadaki muhim yol yorukının ruhini qat-i ızcıl əməlliləşdürüp,

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakın yıllardan bu yan çet ellikler Cungo'nu tılgalganda işletedigan açmışlık sözle devamlı kengaymakta. İlgiri kişiler daim seddiçin sepili, müşk iyik, esil taamlarını tılgalattı. Bugün hükünde pen teknika, mod oyun katarlık yeni markala bəst-bəsti dan çıkardı. Tehimi köp çet ellik sayahatçilerinin Cungo'a kelişi, Jungo'nun tehimi köp danlık markalarının dünyayı yüzlenişige ägişip, Jungo amili çet ellerdeki adetki kişilerinin kündülük turmuşuğa kün seri sınıp kirdi. 5. ayının 21. günü Angliya danlık marka pul muameli guruhu uyuşturgan 2026 yıllık rayon danlık marka

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alığı ilgirlevatkan radyo anlıkçıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Dözencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifakı Kurulğanlıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıkı yolu da casaret bilen başlamcı buluşu gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Bahargül Ziyaudunun Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin aldın qısımlarını anlatqandıq. O, bara-bara Reşatnın texnik köp kemçiliklerini yez kılışqa başıldı. Reşat onundan səmimi buluşunu tələb qılğan bilen, özü ızcıl özünün toyqıp acıraşqalıqını onundan yöşürüp kəgən idi. Onu az deyendek Reşatnın tolumu çöpəyliği onun nəzirdin texnik çüşüp kətkən idi. Ondaqda Ulanın münasit qandaq bula. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorlu programımızı orlaşdırılgan Bahargül Ziyaudunun Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

0: bulup intayın yenik uzun vakit işlesimi koltalmaydı. Yügüreleydiğen balon. Gerçi avtomobilinin her bir zapçasları intayın muyum bolsun mu, lekin onun normal yolu çıkış çıkalması avtomobil balonunun mükemmel bolgan bolmağalıqı bağlıq. Navada, yerim yolda balondan çatak çıkıp işlemeye kalsa, acaba avtomobilden düşüp zapas balonu almıştırış gerek mi? Bir şirket keşip kılgan yügüreleydiğen balon karmakına ayda deyik öründü. Yeni bir parça soli otaqtığa bir neçik küçük çak orundulgan bulup, o kereksiz balonu götürüp, en tez süratte, en kısqı vaxt içi de avtomobilinizin yeqin etraptaki remont kanıgı elip paralaydı. İşletken vaqtta, pekat onu buzulgan balonun aldığa tekşi aletti koyup, andın Mike lapanına dessep, buzulgan balonu bu üskünge dessesekle, üskününün aldık aynı kısmı üstüge götürülüp, buzulgan balonu orap içige ilip alıdı. En akır diyene nilon argamçı bilen çın tartıp, mokumlaştır saklı boludu. Tok kaçılığını buladığan taş yol. Siz tok kaçılığını buladığan taş yolda yol yürüp bakan mı? Şivisiye uzunluğu 2000 metre keledigan taş yol yasağan bulup, siz avtomobil neydep bu yolu çıksınızla, avtomobilga avtomatik aldı tok kaçılındı. Bu sırlıq taş yol, Stockholm'ı caylaşkan bulup, taş yolga elektrik reliz ornatılıp, andın reliz üstüde köşme uğlaş yelgisi arkalık tok kaçılındı. Navada avtomobil relistin çetnep kesse, zaretleş yelgisi özlügüdün örülüp gedidu. Hem de pekat avtomobil yol yürgendela andan zaretlendu. Bu sistemi yine avtomobilinin tok serpiyatını hesaplaydı. Boşluktaki tok simi sistemisini oruntuşka seleştirganda bu sistemini oruntuş tekhamasın. Şuna Şivisiya hükümeti kelgüsü de 20 000 kilometrelik yukarı süratlik taş yolga bu sistemini oruntuşunu planlamaqta. Muşundak yol bolgaşka, avtomobil yasa sodigarları tokluk avtomobilga tekhimi kiçik batarya ornutup, tokluk avtomobilinin doğamlıq yol yürüş kıyın buluş meselesini elkıl alaydı.
1: Ahmet Pişik, doktorhanıgı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasiyaga 100 nechi ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol ayroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab atdi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendini sürüt elemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdıgan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhemez.

Radyo'nun uçtuslar programımızı devamlaştırıvatımız. Şundan uylap kaldım. Bu dünyada en kıymetli nerse haksız bulduken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gül giyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onundan başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizden yöligen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buludurken. Aşı ihtiyarsız, teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tosuşka amalsız boğan seyginiş. Aşı özüra katlık güvenişle. Hayatlıkının en çoğun katlımıdaki köngül, müstekem işenç. Bulanın hemisi haksız buludurken. Tekimi muhimi pulgı seti bağlı bulmaydıken. Yani buladın başka nişan haksız bulur. Meyli kandak adem bolsun, hemisi kişilik hayatta üzüge nişan belgilegen bulur.

Radio Alıngış Dostlar programımızı kaytıp geldik. Muhabbette ondak bir sual ba. Söyüş müyüm mü, söylüş mü? Bunuğa kişiler ondak cevap verişidi. Bir kuş üçün on kanat müyüm mü, sol kanat müyüm? Demek kaysı müyüm? Her çikilisi müyüm? Meyli bir güteyli ya ki ötmeyli, meyli kandak netice çıksın, özümüz amrak adam bilen ötküzgen, her bir minut ne kadırlaşımız gerek. Paranlaşkallıkımız ne, külüşkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızı mı kadırlaşımız gerek. Çünkü o nurgun yılladın ki hayatımızdaki en güzel eslemeler bop geliş mümkün. İsanızda bolsun, hayatınız ne üşmellik bilen emez, belki muhabbet bilen doldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Rencitken bolsunuz epo soran, rencigen bolsunuz epo kılın. Çünkü bu hayat intayın kıska. Gülünü külgen gibi yerim, kalbini söygen gibi yerim. Söyüş bekme güzeldir. Muhabbetlik nakşılarımız, muhabbetlik en şu kalpler için.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən sizənin dostunla rəqəmlik dektor rəqəmcan bolu mən. Aldı bilən mügünki proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysilə. Süni törəlmə tuncu qetim aləm boşluqıqı kırdı. Bir qeyd, bir kiçik mülazimətini yaxşılaq. Xəlq qolaylıq turmuş çəmbirki qurluşini umum yüzlük genəkdiş. Partisi etkilediğin tavarlarının eğirliğini ölçeşini nazaret kılıp başkuruş çağrısı ile başkara fikir elindi. 6 yeşil, mıh, köşmü kumunu turaklaştırdı. Savasız mumay, mena paralış kesiligi griptar bolgan nevrisinin özüp yetiliş möcüzisini 7 parça hatırgı yazdı. Mülazimet kəsbini terakki kıldırış, nemi üçün şunçı muhim. Nemişka bargan siri köp kişilerde kalkansıman bez meselesi köpüyü atıdı. Rak kesilgi griptar bolgan ayal öz iradesi bilen yeni hayatlıkı erişti. Tövende dikkatinle programımızın tepsili mezmurları bolsun.

Yakında elimizden Tianzhou 10. numar namlık alem kemisi muvaffakiyetli koyup verildi. Süni törelme alem boşluğu tecrübesi bu ketimki vazifede noktalık kanat yaydırılgan 5 türlük alem boşluğu hayatlık ilmi tecrübesinin biri. Bu dünya boyunca tuncu ketim kanat yaydırılgan süni törelmenin boşlukta yetiliş tetkikat vazifesi bulup, süni hamilinin boşlukta yetiliş tetkikatının teknik sistemisi berpa kılınıdı. Süni törelme digen nime? Nime üçün süni törelme alem boşlukı çıkırlıdı? Süni törelme digen nime? Tianzhou 10. numar namlık alem kemisinin süni törelme boşluk ilmi tecrübe türünün mesulü Yu Lüçen tonuşturup mındak dedi. Hakiki insanla törelmesi intayın kımmetlik bolgaşka. Onu ken külemde tetkik kılışkı şiltiş naayt tes. Şuna süni törelmeni şiltişke toğru geludu. Süni törelme addi kılıp etkanda. Ol hücayrdin yasalgan. Hakiki törelmege intayın okşup getidigan virkıl kurulma bolup. Hakiki törelme emez. Yek ten bolup yetiliş iktidarı ige emez. Lekin o bizning insonlarning dastlabki törelmesining yetilish biologiyasi masalasini tadqiq qilishimizga yordam berdi. Insonlarning dastlabki törelmesi intayin kichik bo'lib, ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Faqat necha yuz mikrometrli keladi. Olimlar bir yetishtirish qutisining ichiga nurg'un kichik bo'limchalarni qurib, har bir kichik bo'limchada bir sun'iy törelme turg'izib, ularni bir-biriga ta'sir yetkazmaslik. Şundakla kaşılığa uçuratmaslık imkaniyetige igi kılış gerek. Nemi üçün süni törelme alem boşluğu çıkırlıdı. Bu tecrübe nemi üçün çokum alem boşluğu çıkış gerek. Yüzü için tonuşturup mundak deydi. İğırlık küçünün deslepki törelmenin yetilişige təsir körüstüdüğün körsetmeydi gallıkını tətkik kılış üçün. Deydi. Süni törelme öz içi kalan mezgil tahminen insanla uruklangandın kiyinki 14 gündün 21 gün geçi bolgan mezgilgi toğru keludu. Bu baskoş, dastlabki yetiliş jarayanıdaki intayin muhim bir köznek bolup. Kıskığına bir neç gün içi de barlık azalarının aldın.

Parça setilidigan tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazaret kılıp başkuruş çağrısıga aşkara pikir elindi. İgilinişçe, bazarını nazaret kılıp başkuruş baş idarisi yakında parça setilidigan tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazaret kılıp başkuruş çağrısıga tüzütüş kirgizip mükemmelleştirip. Parça setilidigan tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazaret kılıp başkuruş çağrısıga aşkara pikir elişki başlagan. Pikir eliş nusxusu da kölem cevapkarlıkı ve ölçem aldamçılıkıga dair bitimler koşuldu. Yeniden istimalçılığa setip alğan tavarının esli halitini saklap kalgan ehvalda. Kayıt tekşürüş arkılıp kem çıkkallıkını baykısa. Parça setilidigan tavar ticaretçisinin tölem talep kılısı boludu digen belgilimi koşuldu. Bu tarmak, paş kılış, bitimi süpütüde iniq belgilengen. Umumen kem cınlap, kem ölçeş paketi mevcut bolsa. İstimalçıla tölem talep kılış hukukudun behriman boludu. Tavarının menpi perk cedvelini tügütüş dairesigi kırdıgan kırmaydıgallıkını nezerdin sakıt kılışkı bolmaydı. Bu belgilimi asas katlamda kanun icra kılış bilen istimalını müresse kılışını birlik kelgen tedbiklaş asası bilen temilledi. Şunun bilen bir vakıtta, yeniden tavarlarını parça setiş ticaretçilerden saxtılık kılış iktidarı ige ölçem esvaplardan paydalanıp, istimalçılarını tavar bilen temillep aldamçılık kılgallarga, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin istimalçılarının hukuk, menfaatini kogdaş kanununun 55. maddesindeki belgileme tetbiklanıdı. Bu tarmakta parça setilidigan tavar ticaretçilerinin ölçem aldamçılığı kılmışı cezalaş karakterlik tölem tüzümünün tetbikleniş dairesige iniq kirgizilip. İstimalçılarını kogdaş kanunu bilen ünümlük cipsilaştırış işka aşırılgan. Parça setilidigan tavarlarının eğirlik ölçeş sahası da ölçeşte saxtılık kılış kılmışı köp yüz beriş. İstimalçılarının tölem talep kılışı kıyın buluştek riyal ehvalını közde tutup. Yeniden birinci tarmak köpeytilip. Menpi eğiş perki kaidisi kaplanmagan ehvalda istimalçılarını kutkuzuş kaidisi toluklandı. Yeniden koşulgan ikinci tarmakta ölçem aldamçılıkı ehvallardaki kanunu tetbiklaş aydınlaştırılıp. Kanun icra kılgıcı organlarının ölçem aldamçılıkı kılmışını bekitişi hem de cezalaş karakterlik tölemle tetbiklaş üçün vivasta asas bilen temin edilip. İstimalçılarının kanunluk hukuk, menfaati ve parça setiş bazarının soğudu tertibi hakiki kogdaldı. Bunundan başka rasçot kılış belgelemesige yeniden koşulgan nek meydanda eğirlik ölçügende. Parça setilidigan tavar ticaretçileri ölçem birliki. Ölçeş ceryani ve ölçeş esvaplarda körüstülgen miktar kımmetini iniq körüstüş gerek. İstimalçılarının başkıç pikiri bolsa, ölçeş ceryanını kaytidin işleşi ve miktar kımmetini körüstüşü gerek de belgelengen. Bu ticaretçilerin mecburiyeti doğrusudaki belgelimi bulup, simmetrik, eğer

5-nji aýynyň 16-njy güni. Kerýä naýýasy, Oý Toğrak ýezisi Wen Huayuan kumdan müdafiýeleniş. Kum tizgilläş ülgi körsütiş raýonunda 100 000 tüp kızılgül bäs bäste porekläp içildi. Gül bergilleri kat kat bolup, gülnün huşidi kum deňizini kapladı. Kızılgüller arasında jüngi doğru materiali neyzigül emdila böksürgen bolup, gül kırları bilen girelişip, köşmü kumni mekkem turaklaştırgan idi. Ancı yırak bolmagan cayda. Oý Toğrak yezisi Tallyk Eriq kentinin ahalisi Rozy Baky eňişip durup, gül maýsylaryny perwiş kılıp atatdy. İki kol bilen kumsaň topyny yenik tartyp, sargaýgan ýopurmaklaryny elip etdi. Her kiti çakkan idi. 2024-nji ýyly Rozy 20 mo kumluk ýerini höddigi elip, kızılgül östürdi. Bu ýyl tunji getim paýdasyny gördi. Ýeňi kızılgül we gunçsyny setip. 5000 ýuanga ýakyn kirim kıldı. 5000 ýuanga ýakyn pul er hotun ikeýleniň kum boranda bir ýyldan köprek ejir kılganlygynyň netijesi. Dastlapda aldyňky güni emdila ýatgyzgan temitip sugruş şlangkysyny şamal uçurup getdi. Kaytadan ýatgyzyp mukumlaşdyrgandan kiyin ätisi ýene uçurup getdi. Rozy we hotuny sabyrçanlyk bilen işini kaýta-kaýta başdan başlady. Ilgiri bu kumluk yerde kızılgül östürgili bolmaydıgan dek iz kılattım. Rozy ornadın turup, koludiki kumsan topunu kekip itip, tutaş ketken gül kırlarına nezer saldı. Bu yıl, o yana gül kırları arasığa neyzigül kırıştırıp derip, bir yerden koş usul aldı. Wen Huayuan teklimakan kumlukının cenubi girvikigi caylaşkan. Ilgiri şu caydaki kum boran asaslı çıkıdıgan caylanın biri idi. Oý Toğrak yezilik halk kurultiyinin reisi Alijan Ubul hayajallangan halda mundaq dedi. Ilgiri bir kaça tamaknın yerim kaçısı kum idi. Işık yoçkıdın yotkanğımı kum kırıp getetti. 2023 yılı 11. ayının 13. günü Teklimakan kumlukı Dırvikideki tosup zerbi berişçeni başlandı. Kerýä naýýasy 76 kilometr kelidigan kumlukny kaşalaş wezipisini üstüge algan bolup, Wen Huayuan däl eň ahyrky bir kuraşdyrma sürati idi. 2024-nji ýyly 11-nji aýynyň 28-nji güni. Eň ahyrky bir töp kızılgül köçtini kömüp puhtulaşga ägişip, kumlukny çör diýen dünýädäki eň uzun ýeşil ekologiýa tosuky resmi berpa kılındy. 2 ýylga ýetmegen wagtda aýny çagda tikilgen kızılgül köçetleri çoňkur ýyldyz tartyp baraksallaşdy. Dastlapda kızılgül köçtiniň äý bolýşy täsik toxtady. Yaz pasldaky ısık, kurgak şamal kızılgül köçetleriniň äý bolýşydaky eň çoň tähdit idi. Alijan zuňzyýyp oltyryp, köz aldydaky etizlikni körsütip durup, biz sınap tapkan ýeňi amalny körüp bekin dedi. Kızılgül etizlikida. Bir neçe tüp kızılgül arasında komuştun yasalgan birdin kiçik katekçi bağ bolup. Yakın berip karısınız, katekçi de kogdulavatkını kızılgül köçetler idi. Bu usulni biz kayt sınak kılıp tepip çıkkan. Alijan mundaq dedi. Kızılgül köçetlerini tikkendin kiyin. Ey bolmagallarının ornığa kiler yili etiyazda yeni köçetlerini toluklap tikimiz. Lekin 5-nji aýga kelgende ısık kurgak şamalning kum boranlaryny uçurtup gelişi bilen yumran kızılgüller yanyla berdaşlyk berelmeýdi. Kandaq amal kılganda andın köçetlerini kogdap kalgylı boludy. Alijan eslep mundaq dedi. Dastlapda bir ketimlik solyaw tamak katsy setip bilip, kaçının astydan töşüp geçip köçetke düm kömtürüp koyduk. Lekin tamak katsy bäk yenik bolgaşka. Onun üstüge egizlik imo yetmegeşke, şamal çıksıla uçurup getdi. Şunun bilen onun ornığa kağaz tamak

ilikning sonuqınımı bilmeydigan sahralıq Mumaydin nevirsinin məxsus partidişiga aylınıp. 16 yıllık muhabbetinin bedeliğe nevirsinin ösüp yetilişidiki mücizeni yarattı. Momisi bilen bile mektepte okuğan bu balının ismi Çiçi bu yıl 16 yaşı kırdı. 2010 yılı Çiçi doğuldu. Bırak bu hoşallık uzun devamlaşmadı. Momisi Wang Shaolin Çiçi'nin halıdın haber iliş ceryanı da Çiçi'nin başka ballağı okşumaydıqallıqını baykaydı. Wang Shaolin, Çiçi 5 aylık bolğanda men normal emesligini baykıdım. Çünkü normal 5 aylık bovakla hareket kılalaydı. Bırak Çiçi 5 ay bolğıca ya ki uxlaydı. Ya ki bir gün keşkisi yığlaydı deydi. Tekşürüş neticesi çıkandın ki doktor mena paralıç kesili buluşu mümkün digen. Wang Shaolin Çiçi'ni ilip Beijing Şanghaylarga bağan. Bırak her bir doktorxananın cevabı asasen okşaş çıkan. Yani uzun müddet salametlikni esligi keltürüş meşki kılışkı doğru gelgen. Sakı iştin ümit yok bolgan. Çiçi momisinin çın turuşu bilen Hangju şehirlik balla doktorxanısı da kilip salametlikini esligi keltürüş bu içi davalangan. Doktor Çiçi'ga salametlikni esligi keltürüş meşkinin tepsili planını tüzüp bergen. Momisi Wang Shaolin doktorxana etrafıdın öy icarı ilip, bir tereptin işlep davalınış pulu tapsa. Yeni bir tereptin Çiçi'ga hemra bulup davalangan. Wang Shaolin Hangju'da davalanıvatkan küllerde her kancı japa tarsımı vazgeçişini oylap bakmadı. Çünkü o katti davamlaştırsıla çokum ümitni köygeli boludugallıkını biletti. Yenme sancış, top bilen davalaş. Put kol meşki katarlık her küllük davalaş ceryanı da. Momisi bilen Çiçi Hangju'da 4-20 yıl turdi. Közünü yumup başkuça Çiçi'nin yesligi bardıgan günü yitip geldi. Doktorunun teklifi bilen momisi Çiçi'ni ilip, cişidiki yurtuğa kaytıp okuşunu karar kıldı. Gerçi yesligi kiriş yeşigi yetken bolsu mu, lekin Çiçi mangalmaydı, hem oltralmaydı. Bunu yesli kubul kılandı. Bu savatsız Mumay Wang Shaolin nevirsini kandak kılıp mektepte okuttu. Momisi Wang Shaolin yakın etraptaki balılar bağıtısını tepip, Çiçi'nin okuşunu ümit kıldı. Sınıftaki balılarının köplüki ve okutkuçunun zihni küçünün çeklik hikayeliğini közde tutup. Balılar bağıtısının müdürü onu sılık sözle bilen ret kıldı. Lekin Wang Shaolin vazgeçmey. Köpletin müdürünü izdep, 100 turane kapalet verdi. Şunda kılıp Wang Shaolin Çiçi'ni götürüp yesliğe kırdı. Yeslini pütküzgendin keyin. 2018 yılı Wang Shaolin Çiçi bilen bille başlangıç mektepnin birinci yıllıkıdaki dershanıda onun yenide oltırıp. Partıdaş boludu. Çaşları akargan o bir top balılarının arısıda oltırıp. Alahide közge çelikip durattı. Şu gündün başlap dershanıda estaydıl hatiri kaldırdıgan bir çoğun yaşlık okuguç köpeydi. Wang Shaolin Mumay küçük vaktıda bir gün mü mektepte okumagan bulup, ismini mü yazalmaydı. Dastlabda kalemni çın tutalmagan bolsu mu, lekin o bir bihuadın ögünüp. Pinyin ve en oddi hanzuça hattın başladı. Bilmigenlerini etrafıdaki küçük dostlardan sorudu. Şunda kılıp Wang Shaolin barlık bilimlerini aldı bilen özü ögünüp, andın Çiçi'ye ögetti. 6 yıldın buyan Wang Shaolin top doğru yet hatire defterini toşkuzdi. Çiçi bara bara hat tonuşku başladı. Wang Shaolin nevirsidin Çiçi'din un çüküp, bilim ögünüşünü talep kılmaydı kallıkını. Fakat Çiçi'ye özünün normal ballağı okşaş hikayeligini eğitmakçı hikayeligini eğitti. Bugünkü günde Wang Shaolin yanıla hatır defterini içip, Çiçi'ni ilip bu mezmullarını kaydı tekrar kıldı. Defterde hattın başka yine bazı resimler bab olup. Onun momisi Wang Shaolin derslik kitaptaki kısturma resimge karapsızgan. Şunda kılıp Mumay Çiçi'ni ilip başlangıç mektepini püttürdü. Çiçi başlangıç mektepini püttürgendinkin normal okuş sürüdüge yetişelmedi. Mecburiyet mağarıpının alakadar belgelemelerge asas.

Şu caydaki otları mektep, çiçini mektepki orullaştırdı. Bırak kiyimki okuşunu o kandak tamamlaydı. Ziyaret günü del çiçini okuşka apırdıgan gün idi. Çiçi her heptede bir kitim ügün işki barattı. Okutuş planı çiçinin şahsi ehvalıga asasen tüzülgen bulup, asaslıkı onun kol silip, işleş iktidarı ve turmuşunu biliş iktidarını yetildirdi. Hazır çiçi medeniyet dersini ügengendin başka. Her günü momusudun turmuştaki bazı maharetlerini, yani kiyim kiyiş, yotkan yığış, oyuncuklarını yığıştırışını mı ügünü aldı. Wang Shaolin Mumay salametlikinin yakşı vaktidin paydılını. Çiçiğe bir kısım asası turmuş maharetlerini ügütüp, özünün halıdın özü haber ilişini eğitti. O mundak deydi. Bunun dün kiyin onun yakşı buluşunu, teninin salamet buluşunu, ailesinin işlerini kılışını ümit kılımen. Men onunla tamak etiş, köktat yüyüşünü, köktat terişini ügütümen. O özü turmuş keçirelisiyle boldi. Bunun dün kiyin biz bolmasak. Onun korsuğu aş kalmasa, özü tamak etip yiyelise, adli turmuş keçirelisiyle boldi. Wang Shaolin 16 yıl hemra bolup, mena paralış kesilige griptar bolgan nevrisi, Çiçiğa en hatırcam muhabbet ata kıldı. Nevrisi 5 aylık bolganda, mena paralış kesilige griptar bolgan dep, diagnoz koyulgandın başla. O terep katırap doktorgu körünüp, çişini çişlep berdaşlık berdi. Her kança japa tartısı mı vazgeçmedi. Nevri kızının normal balılağı okşaş üsüp yetilişi üçün. O ders hanıgı kırıp partıdaş bulup bir xat bir xattın başla. Yette parç hatiri bilen balının bilim iliş yolunu hatırladı. O mektepte okup bakmağan bolsu mu, lekin berdaşlık beriş diyen sözünü hemmedin obdan biludu. Bu 16 yılda o her günü nevrisigi hemra bulup yette parç hatiri yezip. Mücize degen sözünü bir xat, bir xattın nevre kızının hayatıgı sındırdı. Nevre kızı çiçi sızgan her bir parça resim. Yatlıgan her bir koblet şiirinin keynide Mumay'nın çonkur muhabbeti bar idi.

Nurgun kişiler doktorhanığı berip, salametlik tekşürtkende. Özü de halkansıman bəz tügüncisi barlıqını baykap. Hizmettaşları ve dostları bilen paranlaşıp. Etrafıdaki kişilerde azdur, köptür, kalkansıman bəz meselesi barlıqını. Yeni kilip Nurgullarının emeliyette yaşla işkellikini baykaydı. Ondaqda kalkansıman bəzgi münasivetli kesellikləgi griptar boluş nispiti vağansırı yukurla. Barğan siri yaşlışıp keti vatandı. Hazır hizmet, turmuş besimi bək eğir. Ondaqda bu kesel tüneşini yaxşı körgellikten kelip çıkan mı? Kalkansıman bəzinin kandaq rolu ba? Kalkansıman bəz kekirdeknin tövən tərpigi yıkın bulup, kanayının aldı sırtkı tərpini orap durdu. Çoğun kiçikliği ve şekli kepinekki oxşaydı. Kadimki devirdeki dubulga savutka oxşuğaşka. Kalkansıman bəz dəp atalgan. Kalkansıman bəz yotni ham əşya kılıp, kalkansıman bəz hormonunu sintezlaydı ve acırtıp çıkırdı. Kalkansıman bəz hormonu bütün bədəndeki ərqaysi çoğun əzalağa təsir körüstüş arqılıq madda. Energiya metabolizmi, simpatik nervinin kozgılışı, sümek muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurgun cəhətlədə mühim rol oynaydı. Kalkansıman bəzinin hormon acırtıp çıkırışı bir normal bolğanda. Kalkansıman bəz iqtidarının küçüyüp getişi, ya ki kalkansıman bəz iqtidarının acizleşişini keltürüp çıkırdı. Kalkansıman bəzinin daim körüldüğün kandaq keselikleri ba. 1. Kalkansıman bəz küçüyüş. Kalkansıman bəz küçüyüşünün en köp küçüraydığın kesellik səbəbi gravis kesili. Başkaları her xil kalkansıman bəz yallığı keltürüp çıkarğan ötkünçü kalkansıman bəz küçüyüş. Yukarı iqtidarlıq kalkansıman bəz ösmesi qatarlıqlarını öz içiga aludu. Kalkansıman bəz hizmeti küçüyüp ketkende daim ısıqtın korkuş, köp tərləş, yürek seliş, kol titreş, asan hayacalınış, bədən eğirliği yenikləş, çoğun tərət qetim sani köpüyüş qatarlıq kilinikilik alametler görüldü. 2. Kalkansıman bəz acizlaş. Kalkansıman bəz küçüyüşünün əksice, kalkansıman bəz acizlaş soğuktun korkuş, mağdursuzlanış, uyku xumar buluş, bədən eğirliği eşip getiş, həvziyyət buluş, ter kurgaqlışış, asalla çaş düşüş, qatarlıq alametler görüldü. Kalkansıman bəz acizlaşını keltürüp çıkırdıgan en köp uçuraydıgan kesellik səbəbi Hashimoto kalkansıman bəz yallığı. Yod kemlik. Kalkansıman bəz operasiyası ya ki yod bilen davalangan dinkin qatarlıqlarını öz içi qalıdı. 3. Kalkansıman bəz tügüncisi. Kalkansıman bəz tügüncisi xeyli köp uçuraydı. Ultra avaz dolkunu da tətqiq kılış arqılıq, təxminən 76%, 20% ayollarda az digende bir kalkansıman bəz tügüncisinin bağlıqı. Onun üstüge yaşının çoğu işiği əgişib, eşik bardıqallıqı. Ayollarının keselge griptar buluş nispitinin ərləninkidin yukur boludıqallıqı baykaldı. Kalkansıman bəz tügüncisini peyda kılıdığan xətərlik amılla semizlik, tamak çekiş, araq içiş qatarlıqlarını öz içiga aludu. Mutlaq köp sandiki kalkansıman bəz tügünçileri yaxşı süpətlik bolub. Yaman süpətlik boluş nispiti təxminən 5%-tin tövən boludu. 4. Kalkansıman bəz raki. Kalkansıman bəz rakinin xətərlik amilleri cəmət tarixi, yeşi, cinsi və kalkansıman bəz yoğurtışı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Kalkansıman bəz rakinin təxminən 90%, tin köpürəki bölünüş tipidiki kalkansıman bəz raki bulub. Bu xil kalkansıman bəz rakinin nəticisi yaxşı buludu. Uzaq məzgillik yaşaş nisbiti adetki normal yek tən bilən pərxlənməkdi. Ən axırda adətdə kalkansıman bəz raki bilən ölməkdi. Hətta bunun işidiki bir qısım raklarını doktor universal bağlayıb, həm də bimar bilən toluq fikir almaşdırğan dinki. Pəqət ultra avaz dolqunu da ziyaret kılışını tallısı boludu. Kalkansıman bəz kesellikige griptar buluş nisbiti barğan siri yukurlap, barğan siri yaşlışı vatamdı. Daim torda hazır kalkansıman bəz kesellikige griptar bolğalla barğan siri köpüyü vatıdı.
Hatta kalkansıman bez keselliki bağansırı yaşlarını izdeşke amrak bulup ketip atıdı. Bulanın hemisi hazırkı yaşlarının eğir besimi. Tüneşke amrak bolgallıkıdın kelip çıkkan deydiğan bir hıl karaşpa bulup, bu ehval rast mı? Emeliyette. Halkarada adetki kişiler topuğu karta kalkansıman bez rakını tallap tekşürüş körsetmesi yok. Adette fakat yukurki xeterlik amılla bağ kişiler topuğu karta tallap tekşürüş ilip beriş tevsiye kılınıdı. Biz yiz kılgan etrafımızdaki kalkansıman bez tügüncüsüge griptar buluş nispeti örle vatıdı. Tehimi köp sebebi biz adetki kişiler topunun tekşürüş. Ultra avaz dolkununun umumlişiş nispetinin yukarı kötürlişi. Eslidilla mevcut bolgan kalkansıman bez tügüncüsünün köpü işini keltürüp çıkırdı. Bir cümle sözge yığın çaklıganda kesel bulup kalgalla köpeymedi. Tekşürüp inıklangalla köpeydi. Biz mu öz aldığa kalkansıman bezni tekşürüşünü teşebbüs kılmayımız. Çünkü tetkikatladın melum buluşça. Tecrübesi mol kalkansıman bez mehsus bölüm doktorlarımı pekat 50% ultra avaz dolkunu da ispatlangan tügünçilerini baykayalaydıken. Tahminen 50% beden tekşürüp çıkan musbet tügünçini ultra avaz dolkunu ispatlap berelmeydi. Ondan başka 2 cm'den küçük tügünçilerini tekşürüş nispeti naayt töven boludu. Kespi doktorlarının salametlik tekşürüşü şundak bolgan yerde. Adetki halk ammısının toğırlık nispetini tehimi bilgili boludu. Bu huddi çek taşlıganğa oxşaydı. Özünü tekşürüş, fakat teşvişleniş ve zörür bolmağan tekşürüşünü köpeydidi. Yod ve kalkansıman ve sağlamlıkı. Nurgun okurmellerinin yodunun kalkansıman bez bilen azırak münasibeti bağlıgını bildiğallıkı işinimiz. Bedende kalkansıman bez tügüncüsü barlıkı baykalganda. Nurgun kişiler yodluk, tuzga

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sen balam.
1: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşun bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın kapı getirip de bakalım. Çünkü kız gep kılıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz tehtir karım.
3: Bugün siz azal dönmemiş kalsız, hoşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. En işte birinci olsanız anladın şu mu ki?
3: Ben bir kalkarsam ne işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlıyım yani?
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
0: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
5: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet bereyli.

Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bulan uzuqluqlar, aksil, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Uzuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kiliş, her günü 150 gram oruq göç, bir tal tuxum 250 ml kalüsti istimal kilişki kapalatlı kılıp, əlasubatlik aksil toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. Her haftada 2-3 qetimgeci beliqiyiş arqılıq mikroelement seniknin qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu.

0: ikinci signal, keçidi körüş kabiliyeti tüvelleş. Kemçül buluşu mümkün bolgan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq tuluqlaş tedbiri tüvendikçe. Sevze ve hayvanat yegirini köprak istimal kılış gerek. Kengisinin sömürlüş çalıqı yokri. Dikkat kılış gerek ki, vitamin A yağda eriydiğen, lekin suda ermeydiğen vitamin. Şunun üçün ösümlük mida sevzunu korup yegende vitamin A'nın sömürlüş nisbetini zor derecede yokri kötürgülü boludu. Tamaklardaki vitamin A tüvendiki işki kısımdan geliyordu. Bir kısmı bivasta hayvanat mənbəlik yemekliler təminligen vitamin A. Məsələn, hayvanat yegri, tuxum seriqi, kaymaq, başqa hayvanların işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir kısmı tərkibide karotin mol bulğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal, tıl yalıqı, tıl yeriliş, tıl suluq işiqi. Kemçil buluşu mümkün bolgan ozuqluq B türkümdeki vitaminlar. Ozuqluq toluqlaş tedbiri tüvendikçe. Uzun müddet inçki işlengen gürüç ve un istimal kılganda uzun mezgil göçsiz tamak yegende asalla B türdeki vitaminlarının kemçil buluşunu keltürüp çıkarıdı. Şunun üçün asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsizli maslaştırış gerek. Göçsiz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbaq maktarda birikme vitamin B türdeki yasalma doğrular arkalık toluqlası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық – қы қуан су. Озуқлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмыған емектілер тәркебедегі қы қуан су, яны витамин, бейшкінің мұқтарды пәріқна айту чон. Айванат жегірі, тұқым серіқі, сүттірдегілер қатарлықларының тәркебеде қы қуан су ниспетен мол. Шуның үшін, әптеді бір қиттім муаппық мақтарда айванат жегірі стимал қылыш, күніге 250 миллилитр калусти ва бір тал тұқым стимал қылыш керек. Бәшінші сигнал – тішмелікі қанаш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық витамин С. Озуқлық толықлаш тәдбері түвенді кіше. Витамин С әң асан кәмчел болдыған витамин есаплынды. Чүнкі оның мәвжуд болы шарайтығы қойылдыған тәләп нисбәтен йоқыры. Йоруқлық, температура, сақлаш вә тамақ таярлаш ұсулының әмісі витамин С-нің бұзғыншылық ұқчырши яки хорап кетішіні кәлтіріп чықырды. Шының үшін, әр күні көп мақтарды ең көктат вә мейві чевілеріні еш лазым. Ən yaxşısı 20 kilogram ətrafında köktat və 2-3 talğıcı meyvəsi buludu. Onun içində köktatlardan tamaq təyərləş usullardan qoruş və soğuq sayqılış birləşdirilsə, önümə texim yaxşı buludu. Vitamin C-nin yeməklik mənbəsi asaslığı laza, posay, şoxla, cüzə, çılan qatarlıq yeni köktat və meyvə çivilərdən gəlidu. Hayvanat mənbəlik yeməkliklərdən pəqət hayvanat çigiri və böyrəkdə az miqdarda vitamin C var. Altıncı signal təm sezimi çekiniş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq senik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri bolsa, muvaffaq maqtarda muli qululisi, yəni peykı, gəlbügüsüman qulula, yəni şəmbəy qatarlıq qasraqlıqlar türdeki yeməkliklərini köprək istimal qiliş, mikroelement senikini toluqlaşdiki önümlik vasitə. Onundan başqa, hər günü bir tal tuxum, 150 gram oruq göç türdikilə və 50 gram purçaq türdiki yeməkliklərini istimal qiliş, senik elementini toluqlaşdiki zörür tədbir.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş çapalıq, lekin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelinə.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, çapan çəkdiniz.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 31. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Mısır zongtuğu bilen Cungu Mısır diplomatik münasuvat ornatkallıqının 70 yıllıqı münasuvatı bilen tebrik telegramısı yollaştı. Li Chang Mısır zongliyesi bilen tebrik telegramısı yollaştı. Li Chang bir xatar işlep çıkırış hizmeti toğırsada muhim tastıq seyilip, başucu Xi Jinping'nin bir xatar işlep çıkırış toğırsadaki muhim yol yorukının ruhini qat'i ızcıl əməlliləşdürüb, xalq ammasının hayati, mal mülük bir xatarlıki və cəmiyyət umumiyetinin muqumluqını haqiqi qoğdaş kerek tep təkidlədi. Döltümüz balla paravallıqı boyuca toluq kapalatlandırış ölçümünü davamlıq östürdü. Merkez karxanaları pentexnika nəticələrini kəsibləşdiriş birləşmə gəvdəsi qurulub, əməli iqtisadının yuxarı sübətlik tərəqqiyatına güclü qüvvət qoşuldu. Xobi ölkəsinin əsaslıq məsullarının vəzifəsi təngşəldi. Şangri-La sözləşmənin Cungu tərəf mütəxəssisi, Cungu bilə Amerika oxşaş yönəlişə qarab ilgirləşi kerak dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 30-cu günü Mısır zungtunu Sisi bilən təbrik telegramısı yollaşıb, iki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 70 illiqini təbriklədi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Mısır yeni Cungo bilən ən baldur diplomatik münasibət ornatqan Ərəb və Afrika dövləti. Diplomatik münasibət ornatqan 70 ildən buyan Meyli xalqara ve rayon vaziyetide kandak özgürüş buluşudun katli nezer, şiki devlet baştın ahir, öz ara hürmetlep, öz ara beraber muamili kılıp, öz ara işinip, öz ara hemden bulup geldi. Cungo Mısır münasibeti, terakki kılıvatkan devletlerinin dostanı billi ötüş, iştipaklı işbi hemkarlı işinin ülgüsü ve Cungo Arap elleri, Cungo Afrika kollektif hemkarlıkının ülgüsüge oylanıp, yeni devirgi yüzlengen takdir ortak gevdisi berpa kılış nişanıga karap, mezmut kadem bilen ilgirlimekte. Cungo bilen Mısır, dünyadaki kadimi medeniyetlik devletle ve yer şaharının cenubinin muhim ezaları. Şiki devlet tarihtin akıl paraset ve kuş kuvvet ilip, tınıştıkını gözleş, terakkiyat üstüde izleniş, Hemkarlıkını ilgir sürüş, hakkaniyetini evcaldırıştın ibaret devir burcini zimmesigi ilip, insaniye takdir ortak gevdisi berpa kılışka küşlük erketlendirgüş küş koş girek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Mən Cungo Mısır münasibetinin terakkiyatıga yüksek ehmiyet berimen. Zungtun sesi bilen birlikte tırışıp, Diplomatik münasibet ornatkallıkının 70 yıllıkını yeni başlanma kılıp, en-envi dostlukını devamlaştırıp, her kay sağladaki almaştırış hemkarlıkını küçeytip, Cungo Mısır münasibetini tekimi stratejiyelik yitekleş küçüge, terakkiyat birikmi küçüge, halkara tesir küçüge ilgi kılıp, işki devlet halkıge tekimi yakşı nep yetküzüp, halkara ve rayon tınışlıkı, terakkiyat üçün Tekimi zor küş koşuşuna halay ben. Sesi munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo, her kays tarihi devirlerde mürünü mürü getirep bir sep tuturgan. 70 yıldın buyan işki devlet rehberlerinin ortak yetekçiliki de Mısır Cungo münasibeti sıcıl ravajlandı. Mən Mısır Cungo münasibeti de kolgu keltürülgen muhim muvaffakiyetlerge apırın eğitimen. Reis Xi Jinping bilen birlikte, iki taraflık münasibette tehi müküp mol neticilerini kolgu keltürüşge davamlıq türtkü bolup, dünyavi hırslağa takabıl turuşta tehi mi muqim, tehi mi iktidarlık bolgan köp kutupluk dünyanı birlikte berpa kılıp, her kays devletlerini umumüzlük terakkiyat neticilerden hem behrlendirip, tınışlık ve kayıpsızlık ne ortak iş aşırışını ümit

0: qilaman. Shu kuni Govyan zunglisi Li Chang Misr zunglisi Mat Boli bilan tabrik telegrammasi yo'llashdi. Li Chang munulani bildirdi. Jungo Misr bilan birlikda tirishib, ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini umumjilik amaliyalashtirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda tang qurishni tez olg'a siljitib, har qay sohaladagi almashtirish hamkorlikni qo'yuqlashtirib, Jungo Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining uzluksiz taraqqiyotiga turtki bo'lib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Matboli munulani bildirdi. 70 yildan buyon Misr Jungo munosabati uchqondek rivojlandi. Ikki taraf hamkorligida mislsiz natijalar qo'lga keltirildi. Misr Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni davomli kuchaytirib, iqtisod, fan, texnika qatorliq sohalarda texnik ko'p muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, do'stona ikki davlat va ikki davlat xalqiga baxt yaratishni umid qiladi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish videoliq yig'ini 5-chi ayning 30-chi kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining a'zosi Govyan zunglisi Li Chang yaqinda bexatar ishlab chiqarish xizmatini yaxshi ishlashga muhim tasdiq soldi. Tasdiqda mundaq deb ko'rsatildi. Bu yil kirgandan buyon qisman joylar va sohalarda bexatarlik hodisalari ko'p yuz berib, xalq ommasining hayoti va mol-mulkiga og'ir ziyon yetkazdi. Savoq intayin cho'ng'ur. Joylar tarmoqlar boshchisi Si Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini qat'iy izchil amaliyalashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalariga asosan xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishda cho'ng turib, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha mohiyatini tuzash o'tkirligiga hujum qilish 3 yillik harakatini cho'ng'ir ilgari surib, xavf xatar, yoshirin xatarni radga turg'izib tashirishning subti va unumini o'stirib, bexatar ishlab chiqarish jihatidagi qonunsiz, qonunga xilof qilmishlar va soxtapazlik qilish qatorli qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qilib, cho'chitish, to'sish unumini kuchli joriy qildirishi. Tarini boshdan oxir chingitib, bu holatida tugutishda ching turib, kan, pojanza, salyut, qatnash transport, qurilish qilish qatorliq nuqtaliq sohalarning bexatarligini nazorat qilish, boshqurish va tuzashni kuchaytirib, bexatar ishlab chiqarish sohasidagi cho'nqur qatlamliq ziddiyat va masalalarni zo'r kuch bilan hal qilib, mas'uliyatni chingitib, amaliyalashtirishni ching tutib, og'ir va favqulodda og'ir hodisa ko'p yuz berish vaziyatini qat'iy to'sish kerak. Hozir dal toshqin mazgili, kelgundan mudofiyalanish, ofatdan qutqizish vaziyati keskin ham murakkab. Bexotliq ideyasini qat'iy tugutib, takshirib o'lchash, oldin signal berish, kengishib hukm qilish va jiddiy taqobil turish tayyorligini kuchaytirib, hodisa ofat mudofiya sepini mustahkamlab, xatardan qutquzish, yordam berish iqtidorini o'stirib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosining a'zosi Govyanning muavin zunglisi Jang Guoqing yig'inga qatnashdi ham so'z qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitet shujichosining shujisi, davlat komissari Wang Shaohong yig'inga riyosatchilik qildi.
0: Stansimiz xabari. Yaqinda muxbirning xalq ishlar ministrligidan egilishcha 14-chi 5 yildan buyon davlatimizning balalar farovonligiga to'liq kafolatlik qilish saviyasi ko'rinarlik o'sib, turlik qiyinchilikda qolgan bolalarga g'amxo'rlik qilish mulozimat sistemasi uzluksiz mukammallashgan. Jiangsu o'lkasi Yangzhou shahri Jiangdu rayoni Shanyu mahallasida bolalarga mas'ul mudir Ne Yingting to'liqsiz 1-yillik o'quvchisi Shaoyuning uyiga yana bir qaytim keldi. Uning ota-onasi kasal sababidan ilgari keyin bo'lib o'lib ketgan edi. U momisi bilan birga turatdi. Ne Yingting ular ikkisining xalq ishlar tarmoqlariga yetim bolalar to'liqlimisi iltimos qilishiga yordamlashib qolmasdan yana hafta oxirida Shaoyuga ona bo'ldi. Ne Yingting mundoq dedi. Balining bog'on sir ko'ngli ichilib, ögünüşte ilgirlevatkallıkını körüp, balıla hizmetinin kımmetini hakiki yiz kıldım. Emra buluş ve gamhorluk kılış arkılık, kıyın ehvalda kalgan balılanın kalbideki cerahatini sakayt kılıp olu diken. Hazırgıça memleket bu işe balıla mağarıp müpettişidin 42 mıngı. Balılağı mesul mudurdun 583 mıngı seplendi. Halk İşler Ministerliği Balıla Paravallık Mekkemesi'nin başlığı Mıngji Çan Monulan'ı bildirdi. Daimi turuşluk kent mehallelerinin balılağı mesul müdürüdün her ayda ailelerine kırıp ziyaret kılış, yezi bazar, koçulardın her pesilde yenilaş, tekşürüp testiklaş, nay dercilik halk işler tarmaklardın her 20 yılda kayıt karap çıkış talep kılındı. 14. 5 yıldan bu yan, devletimizdeki türlük kıyıncılık tıkalgan balılarının paravallık kapalet ölçümü mukim östü. 2025 yılının ahırgıca, memleket bu içe merkezleştirip yıkılgan yetim balıla, cemiyetteki tarkak yetim balıla, emeli bakkutsu yok balılarının her birinin aylık otturucu kapalet ölçümü ayrım ayrım 2069.9 yuan, 1606.8 yuan, 1593.4 yuan yetip, 2024 yılının ahırdaki din ayrım ayrım 4.17%, 5.22% ve 5.11% açtı. Jiangxi ülkesi Jian şehri Shingen Nayelik Halk İşler İdaresi İctimai İşler Bölümünün mesulü Yang Weiwen tanıştırıp mündaq dedi. Yetim balıla okuş yardım kuruluşunu paul emeliyleştirdik. Şartke uygun kelidigan balılarının her biri 10 000 yuan okuş yardım pulu alalaydı. Hazırgıça kıyınçılıkı ba nurgun balılarga 2 milyon yuan yakın ağlıdın haber iliş, okuşku yardım beriş tolukluğumuz tarkıtıldı. Köşme balıla ve öyde kalgan balılarının hukuk menfaatini kapaletlendirişini yenimi küçeyt üçün 5. ayının 30. günü Halk İşler Ministerliği Katarlık 27 tarmak birlikte ukturuş çıkırıp monulanı talep kıldı. Köşme balılarının asasi turmuşu, maarif kapaleti, davalaş mulazimeti, şergi yugurluşu Katarlık cihetlerdeki ihtiyacını közde tutup, yakın etrafta gamhorluk kılış tedbirlerini emeliyleştirip, köşme balılarının yakın etrafta mektep kikirip, davalınış mulazimetinin okşaş behrman buluşuğa kapaletlik kılış gerek. Şertki uygun kilidgan kıyınçılık ba balılarga karta, ulanı daim turuşluk cayda belgilimi boyuca türlük kutkuzuş kapalet dairesigi kırgüzüp, oldurgan, kıynalgan, gəm kılgan, təqəza bolgan meselelerini hakiki hal kılış gerek. Mıngji Çan monulanı bildirdi. Türgü ayırıp paravallık kapalıtını küçeytip, köşme balıla, öydü kalgan balılanı toğır retki turguzuş, toğır arxıp turguzuş, inçki mulazimet kılış hizmetini kanat yaydırıp, mulazimet ölçümünü birlik keltürüp, kıyınçılık kalgan balıla kayardı bolsa, gamhorluk mulazimetini şu yergi yetküzümüz.
1: Stansımız haberi. Merkez Karxanaları Pentexnika Neticelerini Kesipleştiriş Birleşme Gavdisi Beycan'da resmi kuruldu. Bunun gibi məqsəd Pentexnika'da yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışını çoğunları yoğurup, əmeli ixtisadının yoğur süpətli tərəqiyatıga güçlü kuvvet koşuşunu ibarat. Bu qitim kurulgan Merkez Karxanaları Pentexnika Neticelerini Kesipleştiriş Birleşme Gavdisini ortak kuruşqa 100'dan artıq Merkez Karxanası katlaştı. Hem pentetkikat uğrulları, ali mektepli, kesip zancırının baş ayağı halkısıdaki tayanç karxanala, icatçan puhravi karxanala qatarlıq köp mənbəlik subyektla qobıl kılındı. Növete dövültümüzden pentexniki neticelerini özləşdürü sistemisi da təminat bilən ehtiyacını cipsirlaşdırış ravan bulmaslıq, neticelerini əməlliləşdürüş önümü tövən buluş qatarlıq gəvdilik yetersizliklə yanılı mövcud. Merkez Karxanaları Pentexnika Neticelerini Kesipleştiriş Birleşme Gavdisi Rəhbərlik Qrupusunun muavin müdiri Yango üçün monolanı bildirdi. Merkez Karxanaları Pentexnika Neticelerini Kesipleştiriş Birleşme

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. MD Dünya Gönezer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Nurgun Xalqara İqtisadi Təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda Cungo İqtisadi Sicil Muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor töhpü koştu. Köpkül zərbigi düşkelgen bolsu mu, Cungo İqtisadi yanıla köyürnerlik evrişimlikini namayan kıldığı deb qardı.
1: Dünya iqtisadında inıqsızlık

0: ishi vatqan arqa ko'rinishda jungo iqtisodining muqim eshishi va tipini o'zgartirish iqtidori dunyo kasb zanjirining muqimligi yeshil tipqa o'zgartirish va ko'p taraflik hamkorlikni texmo ko'p aniqligiga ega qildi
1: yaqinki yillardan buyon chet elliklar jungoni tilga olganda ishiltadigan ochqichliq so'zlar davomli kengaymoqda ilgari kishilar doim saddichin sepili mushuk iyiq esil taomlarni tilga olatdi Bugünkü gündə pən, texnika, moda, oyun qatarlıq yeni markalar bəs-bəsdə dan çıxardı. Texmi köp çətəllik səyahətçilərinin Jungoğu kelişi, Jungoğun texmi köp danlıq markalarının dünyağı yüzlənişigə əgişib, Jungo amili çətəllərdiki adətdiki kişilərinin kündülük turmuşuğa kün seri sınıb qırdı.
0: Hörmətli radiyonu qoçula, tövəndə deyqtanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Nurgun Xalqara İqtisadi Təşkilatlarının məsulları, ötken bir yılda Jungo İqtisadi Sicil Muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor töhpü koştu. Köpxil zərbigi düşkelgen bolsumu, Jungo İqtisadi yanıla körnerlik əvrişimlikini namayan kıldı edip qardı. Yakın kıyladın buyan, Jungo'nun dünya iqtisadının eşiğe koşkan töhpü nisbiti izcil 30% etrapıda boldı. 2025 yılının aldıngı üç peslide, Jungo'nun işki işlep çıkırış umumi kıymeti okşaş mezgildikidin 5.10% eşip, dünyadaki asaslık iqtisadi gevdiler işi de aldıngı Katar'da turdu. Bütün yıllık iqtisad umumi miktarının 140 trilyon yuengi yetişidin ümit ba. 2025 yılının aldıngı 11 ayda, mal sodisi import eksporti o'xshash mazgildikidan 3.6%, ko'limi 41 trillion yuandan eshib, tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviya yaratildi. 2025 yili 10 oyda ko'lamlashgan sanoat qo'shilma qimmati, ijtimoiy iste'mol buyumlarining parsetilish umumiy summasi qatorliq asosliq iqtisodiy ko'rsatkichlarning ifodasi yaxshi bo'ldi. Közde kalmaş durduğun bir qatar sallıq məlumatla Jungo iqtisadının muqim, əvrişim boluşunun tən məvcud bolub turğallıqını namayan qılıb, dünya iqtisadığa qımmətlik işənç ata qıldı. Goldman Sachs qatarlıq xalqara pul muamili aparatları yıqında Jungo iqtisadının eş mölçəyərini östürdü. Jungo iqtisadi besimğa bərdaşıq berib, ol ılgırləb, umumi cəhətdən muqim boluş. Muqimlik asasida ilgirlash vaziyatini davomlashtirib, ko'p xil afzalliklarni uzoq muddat cho'g'lab, sijil g'iralishib, tashqi zarbiga taqobil turishning puxta asosini barpo qildi. Iqtisodning muqim bo'lishi bozorning cho'ngligidan kelgan. Jungoda 1 milliard 400

Mülazimət istimali, rəqəmlik istimal qatarlıq güllənmə ehtiyacının yoşurun küçünü davamlı qoyub berişigə əgişib, işki ehtiyac iqtisadının muqim eşişini ilgir sürdüğən açqışlıq küşkə aylandı. Şundaqla, çət əl qarxanılırğa eş boşluğunu körsətdi. Əngliyə sodigərlə uyuşmisi xəlqara sodu müdiri Steven Leniç mündaq dəb qardı. Jungo işki ehtiyacını kengayitib, Dövlət içindeki çoğun ayının işini ilgir sürüş cihette, işiş hareketlendirgüş küçünü kayıt berpa kıldı. Cungo'a ümit bilen karaş, mölçerini östürüş, Cungo'daki selinmesini aşırış, halkara soğudu sanat sahasıdaki kızık noktaya aylandı. İktisatının mokim buluşu, işlep çıkırış bilen teminat zancirinin güçlükliği dinkelgen. Cungo, dünya yasımıçılıkıdaki birinci çoğun dövlət bolu süpüdü bilen mükemmel kesip zenciri ve mükemmel yürüyüşleşken sistemiği iyi bulup, bazı noktuluk saha ve açkuşluk musabakı yolu da bütün kesip zenciri rekabet küçüge ige bir türküm evzel kesiplerini şekillendirdi. Taşkı mürekkep muhit aldı da, Cungo canlıq teminat iktidarı, küçlük kesip toplanış ünümü ve ilgar ul esleğe doğru tayinip, işlep çıkırışının tez eşişini ilgir sürüp, dünya yasımıçılık sistemisinin İğırt kusuğa aylandı. Tekimi köp dölet alkıgan karhanıla Cungo'nun mokim, yukur ünümlük hem yukur süpetlik işlep çıkırış teminat zenciri, karhanılanın alak tenerhi, eşya obroti tenerhi ve sınak tenerhini zor derecede tövelletip, karhanılanın terakiyatını uzak müddetlik erketlendirgüş küş bilen teminleydu digen ortak tonuşna asıl kıldı. İktisatının mokim buluşu, siyasetinin toğru tüzülgenlikidin bolgan. 15. 5 yıllık yirik bilan Cungo siyasetinin mokimliki, iktisatının eşinin mokimliki, terakkiyat közlümüsünün mokimlikini namayan kıldı. Pakistan, Asya, Ekologiya Medeniliki Tetkikat ve Terakkiyat Tetkikatxanasının baş icraiye emeldari Şakir Lamey mundaq dep qardı. Cungo iktisadının mokim yakşılınışını saklışını tüzüm evzelliki emliyet davamıdı namayan kılgan mokimlikni aldın korunga koyuş, aldın pilallaş, emeli hareket kılış, tertiplik ilgiri sürüş, uzak kıçı çın turuş katarlık alahilliklerden ayırıp kargılı bolmaydı. Nurgun çat el tarat kulları Cungo'ne eniksizlik tolgan halkıra muhitiki enik bostallık okşattı. Kazakistan okatçilik gezdi de mındak deyildi. Dünya iktisadının umumizlik eşi astılıgan. Soduda 10 yıldın boyanki en kasatlış vaziyeti körülgen peytte, Cungo, Azsandiki mokim eşini saklıgan devletlerinin biri bolu süpüt bilen, şiddetlik dolkunda davamlık ilgirlev atkan gayet zor parahot kokşaş, dünyanın terakkiyat yönülüşüge muhim təsir körsetti. Yakın killadın buyan, yeni energiyelik optomobil, litiyelik batariya, yorukluk volt məsulatlarının terkip tapkan 3 yeni məsulat, Cungo yasımıçılıkının oliyilişiş, əqliyilişiş, yeşilişik qarab qadam taşlışını ilgiri sürdü. Pen texnikinin yeğilinişiği əgişib, maşini adam, süni əqil, yeğilik yaratılgan doğru vəkillikidiki yeni üç yeni məsulat barlıq geldi. Hem de güllenme musabıq yolu şekillendi. Yeni süpətlik işləp çıxırış güçlerinin cüş urup ravajlanışı Cungo iqtisadını miktarının kengeyişidin süpetinin yüksülüşüge özgertip, en-enevi eşitki tosalğını buzup taşlaydıgan halkılı kuvvetke aylandı. İktisat yeğilinişki karap ilgirlidi. Yeğilik yartış, hareketlendirgüş küçük küçük uruğudu. Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı ilan kılgan 2025 yıllık Dünya Yeğilik Yartış Körset Küçük Dokulatıdı körüstülüşçe, Cungo tüncik etim dünya boyunca aldıngı onun işçiliği kırıp, yenilik yarış iktidarının üstüşe en tez bolgan iktisadi gevdilerinin biri bolup kalgan. Cungo'nun yenilik yarış topunun saniye dünya boyunca birinci orunda turdu. Bunun içi de Shenzhen, Shanghai, Guangzhou yenilik yarış topu tüncik etim dünya boyunca birinci orunda ötti. Yeni teknika, yeni mesulat, yeni menzire, Cungo'nu Dünya Pen Tekniki İnkılabı'nın en mühim emeliyet meydanının birine aylandırdı. Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı'nın baş iktisat şunası Kastin Fenik mundaq dep körsetti. Cungo'nun yeğilik yarış sistemisi kurulması tekimi tanpın boldı. Tetkik kılıp eç selin

etmesi devamlık zoraydı. Neticeden aylandırış önümü üzlüksüz östü. Bu, devletin yenilik yaratı sistemisinin kün seri pişip yetili vatkallıkıdın derek bir adım. İktisat, yeşillik karab terakki kılıp, yeşil tipini özgerti sürüti sicil tezleşti. Çünkü Goyen Akbarat İşhanısı yakında ilan kılgan karbonunu çok kımmetli yetküzüş, karbonunu netrallaştırış Cungo Herkiti namlık aktaşlık kitabı körüstülüşçe, Cungo dünya boyuca kölüme en çoğun, sürüte en tez yeni energiya terakkiyatını işkaşırıp, taşkatmısız energiyanın istimal nispetini 2020 yıldaki 16%'in 2024 yıldaki 19.18% yetküzüp, yılığa otur hesap bilen bir poentki yakın aşırıgan. Avustralya, Şark Asya Mınbiri Tor Bekitide ilan kılıngan makalede mındak deyildi. Cungo, yeşil hidrogen energiyası, bulgumu koyup berişine el kılış layihasının akli elektr torgıça, sanayet kölümü ve teknik emeli küçüge tayınıp, açkışlık pakız energiya teknikisi de 5 şahsıl kılışını ilgir sürüş cihette özgeçi özellik yiyge. Bu teknikala Cungo iktisadi ve yer şaharının kelgüsünü kaytıdın berpa kılışı mümkün. İktisat ekliyiliş karab ilgirlep, ekliyileştirişini emeli kolunuş tez sürette emeliyleşti. Bilon biri kespi tetkikatı ilan kılgan Cungo'nun suni akıl 2026'ı nezer dokulatı da mındak tep karaldı. Cungo suni akılını orullaştırışını tezletip, töven tenarih, Kırım'ın aşırış endizesinden paydalanıp işlep çıkırış küçünü aşırı batıdı. Gayet zor açkıçıla ıksaslıkla zapsı ve küçlük menbeğine etişik tayınıp, Cungo'nun sünni akıl kespinin terakkiyatı tez sürette yenilinişini tezletti. Bilim biri kespi tetkikat tahlilisi Robert Lehman'da dedi. Cungo'nun emeli sünni akıl koşulgan stratejiyesi Pütkül iktisatının işlep çıkırış güçlerini yukarı götürüşüne ilgari sürüşü mümkün. Nokul teknikide 5 şahsıl kılışını koğuluşuşu okşumaydı gine. Cungo yumuşak detalını ele alıştırış ve töven tenerik modeliğe tekim ehmiyet berudu. Bu onu süni akılını emeli kolunuş cihette yakşı özellikki iyi kıldı. 15. 5 yıllık yirik plan toğırsıdaki teklifte pen teknika, yenilik yaratış, Yeni süpetlik işlep çıkırış küçüğü Katarlık sözler köp tılığı elinip, Cungo'nun aldın körerlik bilen uğurlaştırış arkalık, uzak müddetlik rekabet küçüğünü yaratış, eş kuvvetini çonkur almaştırışını ilgir sürüştü ki, stratejiyelik iradesini namayan kıldı. Cungo'nun yukarı süpetlik terakkiyatı dünyaya nurgun yeni fırsat ilip geliydi. Cungo'nun yeni süpetlik işlep çıkırış küçlerini terakki kıldırışı dünyaya tekimi köp payda ilip geliydi. Nurgun çetellik mütexessisler Cungo'nun yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerine tezden yetildirip, ilgar teknik sahasıdaki 5 arkalık dünyanın nep yetküzüşünü. Şunu bilen bir vakitte, dünyanın yenilik yaratış hemkarlıkını kengeyişige yetekçilik kılıp, yeni teknik tenarkını tövellitip, imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgiri sürüp, dünya iktisadının tekimi tankpon yönülüşki karab ilgirlişini ilgiri sürüşünü kütmekte.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakın yıllardan bu yan çet ellikler Cungo'nu tılgı alganda işletedigan açmışlık sözle devamlı kengaymakta. İlgiri kişiler daim seddiçin sepeli, müşk iyik, esil taamlarını tılgı alattı. Bugünkü günde pen teknika, moda oyun katarlık yeni markala bəs-bəsli dan çıkardı. Tehimi köp çet ellik sayahatçilerinin Cungo'u kilişi, Cungo'nun tehimi köp danlık markalarının dünyayı yüzlenişige ägişip, Cungo amili çet ellerdeki adetki kişilerinin kündülük turmuşuğa künseri sınıp kirdi. 5. ayının 21. günü Angliya danlık marka pul muameli guruhu uyuşturgan 2026 yıllık rayon danlık marka munbiri London pul muameli şehirçisi şehir memuriyeti zalıda ötküzüldü. London Terakkiyatın ilgir sürüş mekkimisi, Angliya kabinet işhanısı, Türkiye meblağ seyliş tarmakı, Şivisiye sayat idarisi katarlık organlardan kelgen tahminen 100 vekil yığınğa katnaştı. Danlık marka pul muameli guruhunun baş müdiri David Hay baş maksat söz kılganda en köp tılgı alğan devlet Cungo boldı. Hay tonuşturup mındak dedi. Danlık marka pul muameli guruhu bu yılının 5'de ilan kılgan 2026 yıllık Dünya Yumuşak Emeli Küş Körset Küçü Dokulatı'da körüstülüşçe, Cungo Dünya Yumuşak Emeli Küçü Red Tertipi'de aldınki onun işçideki birden bir numara aşkan devlet bulup, köp türlü körset küçlerde dünya boyunca birinci orunda durgan. O nek meydandaki aziz mihmallaha mındak dedi. Yerlik danlık markımın bir de Cungo'nu tılgı almaslık mümkün emez. Cungo devlet danlık markısı, rayon danlık markısını terakki kıldırış ve kengaytış cihette dünyanın aldığı katardı mene vatıdı. Hege mındak tep kardı. Kişiler eğer Cungo'a özü berip, hakiki Cungo'nu özü közü bilen körse, Cungo'nun umumi obrazıga tekimi aktif muameli kılıdı. Münberde Cungo amili erkaysa halkılarda köp noktudun namayen boldı. Muhakim halkısı da Angliya Huifan Bankısının mütexessisleri bankı bilen Şangan, Şanghay'dan ibaret iki Cungo şehrinin tarihi menbesini tılgı aldı. Polşalık oyun kesbi bilen şuğullanguçula Cungo bazırga yüksek ehmiyet berdi kallıkını bildirdi. Pommart danlık markısının vekilleri Cungo'nun moda uyulları danlık markalarının kandak kılıp bütün dünyadaki mestanilerinin yaktırışıgı erişkellik edin hem behirlendi. Amerikalık sayahatçı kesbi mütexessisi Hamoni Rammundak dedi. Cungo'da körüşke erzidigan nurgun nersle ba. Muhimi xalqara bazarga Cungo'nun bunun bileli çekilinip kalmaydıgallıkını bildiriş gerek. Cungo'u berip bakkan nurgun kişile kaytip gelgenden kiyin Cungo'nun pen teknik terakkiyatıdan hayran kaldı. Yakında London'da ötküzülgen Cungo sayahat günü Angliya mahsus tonuşturuş yığını da Cungo'nun obrazı künseri beydi. Paliyet videosu da mundak bir cümle söz kayıt kayıt tekrarlandı.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alıqı ilgirləvatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022-ci 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşla İttifaki Kurulğalıqının 100 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan Zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabıkı yolu da casaret bilen başlamcı buluşu gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İştipaki Kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş musabıkı yolu da casaret bilen başlamçı bol iş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Yaşlarının siyasi cihette olgu bizşki intilişidiki hayat terologiyesi. Jongo Komünistik Partiyesi baştın ahir yaşlığa koynunu ken içip, yaşlarının üzlüksüz türde partiyaya yeni kan bulup koşuluşunu kızgın karşı alıdı. Komünistik Yaşlar İttifakı bütün ittifak piyonurla etirtige yetekçilik kılış, siyasi mesuliyetini yakşı ada kılıp, münevver piyonurlarını ittifak kırışkı tonuşturuş, münevver ittifak azalarını partiyaya kırışkı tonuşturuş, hizmet mekanizmini kılıplaştırıp ve küçeytip, partiye ittifak piyonurla etirtinin adem terbiyeliş zincirini cipsulaştırış ve tutaştırışka küçep türütkü buluşu lazım. Her dercilik partiye teşkilatları yaşla arısının partiyaya eza yetiştiriş ve kabul kılışka yüksek ehmiyet verici. Bolup mu, münevver komünistik yaşla iştipaki ezaları arısının yetiştiriş ve kabul kılışka ehmiyet verip, kızıl hakimiyetinin mengü özgürüp getmesliğine hakiki kapalatlı kılış gerek. Lida Cao, yaşla devletinin royi digen. Meyli ilgiri, meyli hazır, meyli kelgüsü de bolsun. Yaşla hizmeti, partiye hizmetideki bir türlük stratejik hizmet. Her dercilik partiye komitetleri, yaşlarının üsüp yetiliş kanuniyeti ve devir alaydilikini zor iştiyak bilen tatki kılıp, yaşla hizmetini zor zihni küçü bilen tutup, yaş dostlarının sırdışı, yaşla hizmetinin kızgın teşkilü güçsi, yaşlarının yolbaşçısı buluşu gerek. Her dercilik partiye teşkilatları, partiye kuruluşu arkalık, iştipak kuruluşu yetekçilik kılışkı dair tüzüm mekanizmlarını emelileştirip, komünistik yaşla iştipaki hizmetideki mühim meselelerini daim muhakeme kılıp ve hel kılıp, iştipak kadırlarına kızgın könül bülüp, katlık talep koyup, komünistik yaşla iştipakının hizmetlerini ammevi teşkilatlarının hizmet alahidliki ve kanuniyeti boyunca icadi işleyişini kollayış gerek. Hürmetli radyo anıgıcılar, biz bugünkü öğünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifakı kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan Zamanımız Yaşları Milletini Güllendiriş Musabakı yolu da cesaret bilen başlamcı buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Bahargül Ziyaudunun Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin aldın kısımlarını anlatqandık. O bara-bara Reşatning texnik köp kemçiliklerini yes kılışqa başıldı. Reşat onundan samimi buluşunu talap kılgan bilen, özü ızcıl özünün toyqıp ajırashqanlıqını onundan yöşürüp kelgen idi. Onu az degendek Reşatning tolımı çöpeyligi onun nazirden texnik köp ketken idi. Ondaqta, Ulanın munasit qandaq bo'ladi.

Yeni öyümge pırak yoktuş üskülerini koygan bulsam mı, önümü bulmadı. Hizmetim yeni öyümge küçüp girişke taqa sakıladdı. Ama yeni öy kırsamla burunkudak nepsim sıkıladdı. Şuna emdi yataqtı yatmay, her gün işten çüşüp doktorhanıgı kırıp oksigen sömürmekçi buldum. Kayada, dedi Reşat ündidarının ekranın içim. Doktorhanıgı ketip attı mən. Oksigenini ciqraq sömürüşüm kerek taqıladı. Yeni uyumun rahatını süremeyi ölüp kalmayı yana. Yeni doktor kandı mı? Dedi o acabını. Habibdu, yakış davalını. Bu kitim tel tökü sakıyana. Onun talepüzden beni kesel köpüs körüp kalganda kes kaldı. Ben onun doktor neyme deydu. Bir anas lazım mı? Tamak yediniz mi? Ben apır berey. Öyge oksigen xaltısından bir anı koyup koysanız ciddi vaqtı asqatıdı. Aran 5 yıllık nesi? Bu mısa, ben vaxtım çıkandı birine ağaç baray. İşkaplanın içine piyaz koyup koyun dəb, əmeliyeti de köyün işini ümit kılattım. Bu dexi, konu ərxotullarının deyiştiğin gəbdir. Yeni tanışkan kız yigitle, əsli uxlası çüşü de, onu da işten çüşüge intizar buluşup, bər-bərini saxlap durusu doğru buladdı. Boldula, bu yaşta oncu romantiklikten tələb qısamı qamlaşmaz. Mən bu, onu oncu oylap getməyməm bu. Talibim yeni iğırlığını turdu. Öyünün bezekçiliki toluq ayaqlaşdı. Əmdi tazlıq kılışım gerek idi. Tazlıqçılar öylerini tazlaş, derizlerini sürtüş, yergi çaplışıp qalğan şilinlarını kırıp çıxırışqa 2000 yuan almaqçı buldu. Rastın desem, bunçilik pulunu ulağı bir vətkim kəmmədi. Özüm kılalıq odak işlağa amalba pul xərcləməsiyim gerek. Onun üstüge ula pıraq yoxdışqa amalsızgən. Şunun bilen uruq tıqqallarının təhətli qılıp kəygən ballarını çakırıp, özüm baş bop tazıldım. Ballarının üstü beşi meynətleşip, qorsaqlar içip getdi. Bu turqumuzda sırqı çıxıp tamak yeşdin uyulup, tamakını müşiyəgi əkəldürməkçi bulduk. Biz ən yaxşı gördüğün aşxanının sırqı tamak yetküzüş mülazimiyeti yok idi. Mən Reşat telefon kıldım. Dağızı tuxu qorumuzdan telefon numarı var mı? Mən de yok. Siz hazır nədə? Mən yezdin nahiye bazırıq getib atı mən. Əmisə 10 minutqıca kəp oğudaksız. Biz öy tazlavatqan. Dağızın toxu qorduqıdın əkilip yerəmsiz. Tamak pulunu kəgəndi bir vitey. Maqul, mən 20 saat kıca etib barı mən, dedi o. Şunda, tamak pulunu birey desem, o buldu, dedi. Bir dana, muhabbetləşkəndiki mərtliknin həqiqi mərtlik buluşuna dayın. Amma bu çağdaki bexillik, hakiki bexillik dertdikken. O menden maşinasıgı may sorgan emas mıydı? Men tamak ekeldisem neyim boptu? Qini, muşu bahanda mağa kancili küyündüğalıqını bilip bakay, dep oyludum. Öndidar arlap yürüp, mundaq cümlelerini okuğunun isimde. Erle pulunu kayay xajlisa, könlü şu yedi. Aradın 40 minut ötdi. Onunla telefon kıldım. Yolda tek yetip bağmıdım. Azraq iş çıkıp kaldı. Mana ketip attı mən. Qosaqlar aşkan kızla mahallesidki aşkanda tamak oxşaydı qalıqını, öylerge apırıp koysam, şu yadlı ısıq tamak yeyiş məsləhətini bəgili turdu. Mən tamak 50 kildodab ulanı tosıp koygan idim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasacı Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Salam sizin radyonuz dostlar. Bugün 1 iyun balalar bayramı. Balalar vatanın ümidi, geleceğin igilleri. Uluq jungu arzusu bütkül junha zeminide kanatlanıp sosyalistik zamanı birleşken devletin umumüzlük kuruşunun yeni musabısı güç kurup ilgiri sürülüvatkan peytte vatanın ümidi boğan balalarının arzu istek çiçekleri tekimi borek içip uluq vatanımızın zeminini ümit güllürge pürkümekte. Balılarımız uluq vatanımızın koynuda tekimi bəxtiyar, sağlam, güçkün üsüp itilmekte. Bu münasibette ben stansımız Uyghurca anlatış bölümündeki barlı hizmetlaştırım vakal eden her millet balılarımızın bayramını kızgın tebrikleymen bayramınlığa mübarek olsun. Balılarımızın tekimi tırışıp ürgünü vatan üçün tekimi yaramlı ıhtisas ilgilerden bulup yetişip çıkışıga tilektaşmız. Radyo dolguları arkalık sizler bile yeni didarlaşkallıkımdan tolumu hürsenmen ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurayim. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru da kendi merhamet.

Sevimli dostlar, programımız şu tatlı devamlı şu batıdı. Muhabbetlik küyle bilen programımızı mı başlıp aldık? Muhabbet bombadan turmuş, ne mi kokşaydı? Kakaslık kokşaydı. Bırakı gül soğukısınız, kolunuzda gülünün hidi kalıdı. İrişini oylasınız, aval beğişleşini ügünü. Her bir işka muhabbetlik gözünüz bilen karan. Şundala hem nersideki ıllıklık ne, güzellik ne iskılalaysız. Başkalarını hürmetlen. Çünkü hürmet kısınız, hürmet giyirişsiz. Epoçan bulun, küçük bir el bulun. Amal ba, işlerinin yakış terpini köperek görün. İşlerini bek mürekkep uyduvanman. Her günü bir saat vakit çıkırıp, özünüzün halıgı yitin. Penik çay demlep içeyim, cimcit oldurup

Qadirlik dostlar, programımız qaytib keldik. Bir bala her günü seherde turup hoylisidagi yupurmaqlarını süpürdi ekan. Bu bala bu hoylini kündüz süpürüp tursa mı, bir şamal çıkışı bilen daraxtdagi yupurmaqlar yana tökülüp gider ekan. Bunu köygen bala özünü aram aldırdıgan yaxşı amal tapmak çoktu. Bir günü o seherde orundan turup korodagi daraxtni küçünün bağırtı silkip daraxtdagi yupurmaqlarını tüşürüpti. Onun qarışça o bu yerge tüşken yupurmaqlarını süpürüp esila ikinci günü yerini süpürmüsün buldu ekan. Efsus bu bala ikinci günü seherde turup qarısa koroda yani burunkıdaki yupurmaqlar tökülüp durupti. Demek meyli siz bugün kançilik küçep daraxtni silkip yupurmaqlarını tüşürbeytin, ertä yupurmaqlar okşaşla tökülüdü. Turmuştaki nurgun işlerini biz aldın planlap orlaştıramayız. Fakat bugündeki vazifeni astoydil orlasakla mana bu hayatı tutkan hakiki pozisiya deyişki buldu. Şunda xulas kılımız ki bugünni qadirlan. Bugün hammadan qimmatlik. Bugünnin özide ertini oylap özünüzni charchatma. En güzel bugün sizge hemra bolsun. Qaynamsa güzel naqshlarimiz siz üçün.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bu yerning üzüm makani deydigan chiroyli nomi bor. Yeşil kişmiş üzümü bilen tanlıq. Bu yerdeki kişiler yeşil kişmiş üzümünü arzulap yeşil yakut deb ataydı. Bu yer yana muşu oymalıqlı xas acayip kuruluşla. Özgece öy imaratda bor. Tüt timinin hemisiga qalqansıman şekiller çıkırılıp, kurulağa, şamal ötüşüp durduğun uçukçılık çaylağa, ya ki yakın dalığı silinğen çasa bir kavetlik öy, şulanın içindeki alahidi bir xil kuruluştur. Bir xil usubda yasalgan san sanaksız pencerlik bu öy, çünce tap atılıdı. Yeşil kişmiş üzüm muşu çünceladı kurutuldu. Heybetlik tik çoğuları yıl boyu appa karğı pürkünüp duradığan Tianşan teğı bilen kişilerin iğizde xatarlık cayda tılgı ilindiğen güz yetmez çöl dağ tızımları arasıdaki üzük üzük bostanlıkları da hayatlık kaynap durduğun bu oymalık şunda xasiyetlik. Nami meşhur bir cay. Bu Dal Turpan. Bizning aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamiz mushu otash makandan boshlandi. Yana mushu otash makanda oxirlashdi. Oldi bilan 60-asrning 60-yillari qaytib, romanimizning bosh personaji Azadamning yoshlik mezgillaridagi ishlarini bayon qilib o'tishni loyiq ko'rdik.

yundan çıkıp ken ketken saylıktaki bir döngü çıkıp oldurdu. Bu ikinci ayının ahırları bulup şu tapta gugun perdesi yiyilgan idi. Keşke şapak etrafını otkaştay kızılıkı pörkügen idi. Başbaharının muzdek, yenik şamili kişini sergitip ruhini urgutatdı. Az adam her günü muşçağda bu yerde payda bolatdı da muşu döngde oldurup keşke şapakının güzelliğinden bahar alatdı. Özünün kelgüs doğruluk güzel his duyguları çömülatdı. Şimal tarafta yakınlı yerde kuyuk kar ıs çıkıp atkan bir cüp egiz turhun zavutunun işlep çıkırı seyhinin normal ayını atkalıqıdın derek berip durattı. Onun yerisi de Tianşan teğinin hayvetlik egiz karlıq çoğuları közge taşınattı. Canıp tarafta yalqın tağının anca egiz bulmağın çoğularını. Yana bu çoğula arasıdaki boyluk üzüm zar çılgısını pärik etkili bolattı. Yenimi canıpkı nazar sağında, oymalıktaki bölek-bölek bostallıkların halkıp, çöldak idirlikleri közge xara şere taşınlattı. Az adam tuğulup üsken mahalle, oymalıkların garbi canıp kırvekiye caylaşkan. O, sebi özün dekkan kızı. O dal, aynı çağdaki Şincan'ın teniç azat kılınışı harbisi tuğulgan boğuşka, atısı azatlıkı boğan tälpünüşünü işbadilip, kızının ismini Azatgül koygan idi. Bu yetki kişiler perzentleri ısım koyuşta uzak vakitten bu yan adetlenip yaktırıp kalan ısımlarını koyudu. Kiçkini bir mehalde mu Giyas ısımlıklardın 5-6'sını, Tursun ısımlıklardın 3-4'ünü uçurat kılıp olattı. Familisini ya ki lakımını koşup deyimizse ulanı perhlendirmek mütesiydi. Hatta ismi mu familiyası mı uxşaş kişiler daim uçurap durattı. Bundaqlarını pekat lakımı arkalıqla paraqlandırışkı doğru gelattı. Şuna bu yada lakam bir kadar umumlaşkan. Hemme kişinin degidek lakımı ba. Hasan Dangal, Mahmud Cagan, Saram Çibin degendek. Bundaq lakamlarının paraqlandırışkıçı kişilerin ısın familiyasının küp yokuru durdu. Kişiler ismini, hatta familisini koşup desimi esigi alamıgan paran obyektlerinin lakımın desila derhal onu esigi alalaydı. Şu çağlada kat kayıtlaşken bundaq ısım koyuş adetini buzup, başkası ısım koyuş asan emez. Bolup mu, Azatgül diyenge oxşaş, yenici mənigi ege bundaq ısımını koyuşka xeyli yürek gerek. Bunundan, az adamın atısının konuluğu can ilan kılalaydıgan, cüretlik, yanılığı indiligan adam ikerlikini belgeli bolatdı. Az adamın ısım koyuş mürasımı da koyulgan ismi, Azatgül bolsumu, bırak kiyin apısımı, atısımı, öyleki hemmeylen onu Azatgül dəp atamay, az adam dəp atap künüp kaldı. Az adamın cismi, oymalıq vadının qarbi kırbeklerge caylaşkan, Yezlerinin muhabbetlik münbet tüpürgü bilen hırstaldaki süzük, kaştaştaki sapkarı sularından yoğurulup, kadı kamıtı kalbegi oxşaslı güzellik duyundu. Şunu o şu kadar sağlam, şu kadar ruhluk tetik. Onun ruhi süyümlük atısının, mihriban apısının yeğe bağlanan üzülmesi reştisi bilen kanatlanıp, kayagili basa atısının, apısının biraz kalan, İtizgi boğan çoğunkul muhabbet onunla hemrah boldı. Şunu o dehkan bulmuşsun mu, könlü dehkanın könlüdek ak, hem sap. Yerah yezi kentlerde yenici penli marip okutuşunun umumlaşkınlığı əmdili 13 yıl boğan. Xeyli köp sandaki kişiler penli okuşunun əhmidini taza bilip ketmeydiğen aşu yıllarda, az adam atısının arzusu boyuca tarışıp okup, toluqsız və toluq otur məktəblərini əla nəticə bilən pütdürüb, kənətiki tuncu bolub toluq otur məktəbdə oxuğan oxuğu çıbıb qaldı. O yenə kənət boyuca tuncu bolub ali məktəbki ötüb, uruq tıqqan və xulum xoşınla aldı da atısının, apısının yüzünü yoruq qaldı. Atısı bilən apısı onun da nait pəxirləndi. Ən mühimi, o özü yaxşı gördüğən yezilik şöyəndən
bağbançılık kəsbige oquşqı qəbul qılındı. Şoğ o oquşqı bütün zehni bilan berilib, həmişə tirişib öyünüb əlaçılıqnı qolğa kəltürdü. O bağbançılık kəsbige dair bulubmu meyvelik bağlarını başqırış, pərveş qılış, qışdan ötküzüş, kon meyvelik bağlarını özgərtiş, meyvelik daraqlarını ulaş, köpəytiş, çataş, suğuruş, oğutlaş texnikalarını, meyvelik daraqlarını ziyandaş xəşəratlarının ziyindən saxlaş, meyvelik daraqlarda köp görüldüğən kisəliklərinin aldını eliş və bir tərəf qılış bilimlərini əstaydıl öyəndi və özləşdirdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo İstansısının radyo kütüphanesi programı. Ben Şirin Gültoğdi. Diktanızda bolavatkını yazgıcı İlham Sadullah'ın Özüm Zarğa Muhabbet namlıq romanı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşya'da xarlaşdı. Yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Varğı Muhabbət namlı romanının davamı ədki programımızda doğumluq deyiqtınladı boludu. Programımızın riyasetçisi və muharivi Şirin Güldoğdi. Karıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul muharivi Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əndi deyiqtınla, stansımızdan anıdılış aldı durğan başqı sərxil programlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi gücülükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək bizim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді. Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğuk kutsi ulanmışsa derhal köpçülükü yolla birimiz.
5: Bu riyasetçi doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş boyumlarını işletiş gerek.
4: Keşke kızada göçmay köpüp gitmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gitti mi? Azrak inzin işçimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütüneş sağlamlıkı ziyanlık.
4: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum buldu.
2: Bir aram bulsam doktorhu görürüm ben. Hem de her kız mı karısına şıkmayım ben.
5: Tünümeyim ben, okulayım ben. Kanuniyetlik turmuş en yakışı kütün işken.
6: Kül kız bek kaldı işken.
5: Kandak deysen.
6: Kaç günü bir toydu işkimiz ne? Yigit kızdan aldı da gül götürüp menüşka uğurlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. En çıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
7: Men güpektik bulunla. Bişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
6: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
7: Kitaptın.
6: Tün ögü malın bizden bakçığa apırıp oynatkan pek güzelken.
5: Gül kız kandak mı dedi?
7: Keldi bahar, küldü gönce. Kömül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
6: Bu kayış kitaptık kebap getti hem de.
7: Bu mehbi, deppe meyme.
5: Gül kız ameliyatta hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni oğlap kılgılı boludu.
6: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
5: Doğrudaysa, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanıga apırıp gileyim.
4: Uzun yugürüşünü bek yakış görmen. Taz bir yugürüp rahat ne içi?
5: Veliz bitti, bana ben de bilmeyip gitmen. Mani bu, taş yolda velisipit menişinden sehri küçü.
1: Mən hər həftinin ahırda tağdala, ormallıq ya ki bağca. Çığır yolladım ana mən. Piyadi meniş beni başka bir dünya bilə. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
8: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qitim mağdurum qamıqıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yukarı pəlligi çıqan aşı dəqiqədə. Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
4: Sırtta aptap nemirgen yaxşı?
2: Yol boyunun mənzirsi nemirgen güzel.
1: Hava nemirgen sap?
8: Yürünlə, sırtkı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılıyım.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık dövrüde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenindik amısan bulmaydı.
0: Dalla veremse, senin üç toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktı rışvatı mı?
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi, ilham medep berişi kerek.
3: Ya yemek içmekten, ya kim gecekte remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış op kalan sebalam.
5: Balalarının dünyası bir varak akkaya zemez. Bugün üç besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, koşun bağırıp gitti.
5: Bir aram bolu vatimende ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
6: Siz gep kılınmayın kap getirip de bakalım. Çıkayınız gep kıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz tehtir karam.
7: Lekin siz, azar dönmemiş kalsız, kuşan emez tep sormaysız.
5: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
6: Geç onu sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu acı?
7: Fabrika kaçan mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlıyım ben?
5: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
3: Ulan demiş ki senin adı bazı yakıldı. Özendim ben sılba hoşmamdı.
8: Apa bu kadar mal işinden bulamdı.
5: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
9: Balılarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.